Bedri Smetana'nın Satılmış Nişanlı adlı operasının uvertürünü Auckland Filarmoni Orkestrası'nın 23 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Rus besteci Alessandra Pakmutova'nın 1955 tarihli trompet konçertosuyla devam ediyor. Solist Tine Tinkelset.

Alexandra Pakhmutova'nın 1955 tarihli trompet konçertosunu solist Tina Tinkelset ve Lawrence Renes yönetimindeki Auckland Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Solistin seslendireceği diğer eser Polonyalı besteci Krzysztof Penderecki'nin 2015 yılında kaleme aldığı trompet konçertinosu.

Krzysztof Penderecki'nin trompet konçertinosunu solist Tine Tinkelset ve Auckland Filarmoni Orkestrası'nın 23 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Solist, biz parçası olarak geleneksel bir Norveç halk şarkısını yorumlamak üzere tekrar sahnede.

Auckland Filarmoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan Tine Ting Helseth, geleneksel bir Norveç halk şarkısını yorumladı. Topluluğun 23 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından seçtiğimiz son eser, Sergei Rachmaninoff'un Opus 44 La Minör 3. Senfonisi.

Sergei Rahmaninov'un Opus 44 La Minör 3. Senfonisini Auckland Filarmoni Orkestrası'nın 23 Mayıs 2024 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız yine Rahmaninov'un solo piyano için kaleme aldığı Opus 23 Do Minör 7 numaralı prelütle devam ediyor.

Krzysztof Penderecki'nin Davut İlahileri adlı eserini Camerata Silesia ve Tihi Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımızın bu bölümü Bedřich Smetana'nın 1876 yılında bestelediği Hayatımdan adlı Mi minör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

Bedri Smetana'nın otobiyografik nitelikteki Hayatımdan alt başlıklı Mi minör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Pavel Haas Quartet seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Ralph Vaughan Williams'ın Sessizlik ve Müzik başlıklı madrigalini, Antonin Dvorak'ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için kaleme aldığı Opus 54 2 Valsini ve Gabriel Fauré'nin ünlü eseri Pava'nın orkestra eşlikli olarak solo armonika için düzenlenmiş versiyonunu dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Pierre de la Rue ile başlıyoruz. 16. yüzyıl polifonik stilini en iyi şekilde yansıtan isimlerden biri olan bestecinin Missa Sancto Job başlıklı eserini Orlando Consort seslendiriyor.

Orlando Konsort Topluluğu Pierre de la Rue'ya ait Missa Sancto Job başlıklı eseri seslendirdi. Chopin'in, Johann Sebastian Bach'ın iyi düzenlenmiş klavye dizisini örnek alarak bestelediği tüm majör ve minör tonları kapsayan 24 prelüdü ile devam ediyoruz.

Chopin'in Opus 28-24 Prelüt dizisini piyanist David Kadoş yorumladı. Sırada Sibelius Akademi mezunlarından Finlandiyalı müzikolog ve besteci Erkki Salmenhara'nın orkestra için 1981 yılında kaleme aldığı Adagietto başlıklı eseri var. Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Erkis Almenara'nın Adagietto başlıklı 1981 tarihli eserini Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Jan Sibelius'un keman ve piyano için 1924 yılında kaleme aldığı 5 Halk Dansı dizisinden 1 ve 2 numaralı parçalarla devam ediyoruz.

Tarihli Beş Halk Dansı dizisinden ilk ve ikinci parçaları kemancı Petteri Livonen ve piyanist Philip Chiu seslendirdi. Ralph Vaughan Williams'ın Sessizlik ve Müzik başlıklı madrigali var sırada. BBC şarkıcılarından dinliyoruz.

İngiliz besteci Ralph Vaughan Williams'ın Sessizlik ve Müzik başlıklı madrigalini Bo Holten yönetimindeki BBC şarkıcıları seslendirdi. Programımız Antonin Dvorak'ın Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için kaleme aldığı Opus 54 2 valsi ile devam ediyor. Sebastian Quartet'ten dinliyoruz.

Antonin Dvorak'ın 1879 yılında kaleme aldığı Opus 54 2 Vals'i Sebastian Quartet'ten dinlediniz. Barok dönem bestecisi Jean-François Dandrieu'nun Klavsen için Parçalar adlı serisinden Rondo L'Harmonieuse adlı eseri var.

Barok dönemden Jean-François Dandrieu'nun Klavsen için Parçalar adlı serisinde yer alan Rondo L'Harmonieuse başlıklı eseri Colin Tilney seslendirdi. Gabriel Fauré'nin ünlü eseri Pava'nın orkestra eşlikli olarak armonika için düzenlenmiş versiyonuyla devam ediyoruz.

0: Stanislav Monyushko'nun en iyi eserlerinden biri olan Halka Operası'ndan iki orkestral bölümü Polonya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Erdoğan temaslarının ilk gününde, güçte birlik, ruhta birlik sloganıyla düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'nın 6.sının açılış törenine katıldı. Erdoğan, bugün gerçekleştirilecek zirve oturumunda ise katılımcılara hitap edecek. Kırgızistan'a giden devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında yoğun diplomasi trafiğini de sürdürecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ittifakın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. İttifakın tüm dost ülkelere açık olduğunu belirten Fidan, ittifakla birlikte bölgede büyük bir istikrarın oluşacağını göreceksiniz dedi. Bakan Fidan, uluslararası topluma Netanyahu'yu durdurma konusunda da çağrıda bulundu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nden ortak açıklama yapıldı. Açıklamada Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke Anlaşması'nı kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara katkıda bulunacakları duyuruldu. Ayrıca Suudi Arabistan'da sekreterya kurulacağı ve Pakistan'dan 3 yıl süreyle görev yapacak bir genel sekreterin başkanlık edeceği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, Mekke Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısından sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le birlikte İstanbul'dan Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Bakanlar Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat edecek. Bakan Fidan ve Bakan Güler'e yolculukta Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar da eşlik etti. Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da başlayan istişarelerimizi Bişkek yolunda da sürdürüyoruz dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasının açılışını yaptı. Genel merkezde ilk kez düzenlenen parti meclisi toplantısında kurultay takviminin detaylarını anlattı. Deliki sistemini terk ediyoruz, genel başkanı ve il başkanlarını üyelerimiz seçecek dedi. Özgür Özel, partisinin ilçe başkanlığı aday belirleme ön seçimlerinin 26 Eylül'de, il başkanlığı ön seçimlerinin ise 17-18 Ekim'de yapılacağını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken 267 kişiyi taşıyan geminin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahil güvenlik ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'den iki gemi bugün adada olacak. Batıkta arama

yapacak. Kayıpların yakınlarının Girne ve Taşucu limanlarındaki bekleyişi ise devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide hayatını kaybedenlerden Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir ve Reyhan Verim'in naaşlarının otopsi işlemleri yapıldı. Hava yoluyla Türkiye'ye getirilen naaşlar bugün toprağa verilecek. YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule sınır kapısında bir tırın dorsesinin altında yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Gazeteci Kemal Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Öztürk hakkında katıldığı bir televizyon programında Suriye'deki Nusayrilere ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından şüpheli Kemal Öztürk'ün gözaltına alınarak bugün ve görüntü bilişim sistemi üzerinden mevcutlu olarak hazır edilmesi amacıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su ürünleri av sezonunun açılışını gerçekleştirdi. İzmir'deki törende konuşan Bakan Yumaklı, geçen yıl üretim rekoru kırıldığını hatırlattı. Balıkçılık sektörü gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası dedi. Giresun'da sağanak sele neden oldu. 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araç zarar gördü. Erzincan, Rize ve Ordu'da da kuvvetli yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Düzensiz göç krizinde İtalya ile İspanya hükümetleri arasındaki gerginlik sürüyor. İspanya Başbakanı Sanchez, düzensiz göçmenlerle ilgili dezenformasyonun arkasında İsrail ve Rusya'nın olduğunu söyledi. İtalya'nın İspanya ile Schengen anlaşmasını askıya alma süresini 15 gün daha uzatmasının ardından İspanya hükümeti de benzer bir adım attı. İtalya'dan gelen yolculara yönelik liman ve havalimanlarındaki kontrolleri 15 gün daha uzatma kararı aldı. Filenin Sultanları Save Trend Yol Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahne alacak. Ay Yıldızlılar son 16 turunda Azerbaycan'la karşılaşacak. Saat 19'da başlayacak mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Sabah, Franz Joseph Haydn'ın Opus 64, 3 numaralı si bemol majör yaylı sazlar için dörtlüsüyle başlıyor.

Franz Joseph Haydn'ın Opus 64 3 numaralı si bemol majör yaylı sazlar için dörtlüsünden bölümler dinlediniz. Doric, yaylı sazlar dörtlüsü seslendirdi.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 33 numaralı sol majör keman ve piyano için sonatından bölümler sunduk. Takako Nishizaki ve Yeno Yando ikilisi seslendirdi.

Felix Mendelssohn'un Opus 58 2 numaralı violonsel ve piyano için sonatından bölümler dinlediniz. Christian Poltera ve Ronald Brautigam ikilisi seslendirdi.

Josef Rheinberger'in 3 numaralı si majör piyanolu üçlüsünden bölümler sunduk. Parnassus üçlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Bural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Müziğin Rotası.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Müziğin Rotası'na hoş geldiniz. Ben Mert Özdemir. Bu hafta yolu Berlin'den geçen besteciler dizimizin 5. bölümündeyiz. Ve konuğumuz Paul Hindemith. 20. yüzyılın ilk yıllarında Berlin, romantizmin etkisini hala sürdürdüğü, modernizmin ise kendisine yeni bir dil aradığı önemli bir müzik merkeziydi. Paul Hindemith, 1927'de Berlin Devlet Müzik Yüksekokulu'nda kompozisyon profesörü olarak göreve başladı ve kentin sanat hayatının belirleyici isimlerinden biri oldu. Hindemith'in müziği geçmişi reddetmez, onu yeniden kurar. Kontrpuanının disiplini, çağın keskin ritimleri ve alışılmadık armonileriyle birleşir. Onun dünyasında gelenek ile modernlik, özgürlük ile düzen birbirine karşıt değildir. Programımızın ilk eseri olan Paul Hindemith'in 3 gitar için rondosunu 1+2 gitar triyodan dinliyoruz.

Programımızın ilk eseri olan Paul Hindemith'in 3 gitar için rondosunu 1 artı 2 gitar triyodan dinledik. Bu bölümde Hindemith'in Berlin yıllarına, önemli eserlerine ve değişen siyasal ortamının karşısındaki sanatsal duruşuna kulak vereceğiz. Müziğin kurallarını yalnızca sorgulayan değil, kendi müzikal düzenini kuran bir besteciyi tanıyacağız. Opus 24 No. 1 Kamer Müzik 1. Bölüm. Hindemith'in 1921'de 12 çalgı için yazdığı, caz ve kabare dünyasından izler taşıyan çarpıcı bir eserdir. Akordeon, piyano ve zengin vurmalı çalgılar arasına siren gibi alışılmadık sesler de katılır. Eser, 1922'de Donau Eschingen Festivali'nde Hermann Scherchen yönetiminde seslendirilmiştir. 4. bölüm yani finale 1921 son derece canlı, hareketli ve alaycı bir müzikle ilerler. Trompetin duyurduğu dönemin popüler foxtrotlarından Fuchstanz, konser salonuyla dans müziğini aynı zeminde buluşturur. Keskin ritimler, piyanonun sert çıkışları ve ksilofonun çevik hareketleri adeta modern şehrin telaşını müziğe taşır. Bölüm, orkestraya karışan ani bir siren sesiyle sona erer. Bu beklenmedik final yalnızca bir şaka değildir. Hindemith, gündelik hayatın gürültüsünü konser salonlarına sokarak müzik nerede başlar, gürültü nerede biter sorusunu ortaya atar. Başlıktaki 1921 eseri geçmişe değil, doğrudan kendi çağının hareketli ve huzursuz dünyasına yerleştirir. Şimdi Paul Hindemith'in 12 enstrüman için Kamer Müzik No. 1'inin final bölümünü Riccardo Schai yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası seslendiriyor.

Paul Hindemith'in 12 enstrüman için Kamer Müzik No. 1'in final bölümünü, Riccardo Sayi yönetimindeki Royal Concertgebouw Orkestrası seslendirdi. Hin und Zurück, Türkçe'ye gidiş ve dönüş olarak çevrilebilir. Hindemith'in 1927'de bestelediği bir opera skecidir. Marcellus Schiffer'in yazdığı eser, operanın büyük tutkularını ve abartılı trajedilerini keskin bir mizahla ele alır. Robert, karısı Helena'ya gelen bir aşk mektubunu

Kıskançlıkla onu öldürür ve ardından intihar eder. Tam bu noktada ortaya çıkan bir bilge, olayların başka türlü gelişebileceğini söyler. Zaman tersine döner. Robert pencereden geri gelir. Helena yeniden hayata döner ve bütün olaylar başlangıç noktasına kadar geriye doğru ilerler. Müzik de bu fikri izler. İlk yarıdaki bölümler, ikinci yarıda ters sırayla geri döner. Ancak Hindemith notaları mekanik biçimde tersten yazmaz. Müzikal olayların düzenini tersine çevirir. Böylece eser, adeta sahnede kurulmuş bir palindroma dönüşür. Berlinli kabare yazarı Schiffer'in mizahıyla Hindemith'in yalın ve keskin müzik dili birleşir. Eser daha sonra Berlin'de Kroll Operası'nda Otto Klemperer yönetiminde de sahnelenmiştir. Şimdi Hindemith'in Hind und Zürich operasını soprano Barbara Miller, tenor Ulrich Scheibl, Arthur Gruber yönetimindeki Berlin Deutsche Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyorlar.

Paul Hindemith'in Hin und Zürich operasını soprano Barbara Miller, tenor Ulrich Schäuble, Arthur Gruber yönetimindeki Berlin Deutsche Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendirdiler. Ludus Tonalis, Hindemith'in 1942'de piyano için yazdığı ve adını seslerin oyunu olarak çevirebileceğimiz büyük bir kontrpuan çalışmasıdır. 12 figüre bunları birbirine bağlayan ara bölümlerden oluşan eser, Bach'ın iyi düzenlenmiş piyano yası geleneğine 20. yüzyıldan verilmiş bir karşılık gibidir. Eseri açan prelüdyum, önce piyanonun geniş alanına yayılan özgür ve hareketli bir toccata karakteriyle başlar. Ardından daha sakin, şarkı söyleyen bir arioso duyulur. Bölüm, tekrarlanan bas çizgisi yani basso continuo çizgisi üzerinde yükselen ağır ve görkemli akorlarla tamamlanır. Prelüdyumun asıl sırrı eserin sonunda ortaya çıkar. Postlüdyum bu açılış müziğinin tersten ve çevrilmiş biçimidir. Böylece eser başladığı yere döner. Fakat aynı müziğe artık başka bir yönden bakar. Hindemith için kontrpuan yalnızca bir teknik değil, özgürlük ile düzenin aynı yapı içinde var olabileceğini gösteren bir düşünce biçimidir. Şimdi Hindemith'in Ludus Tonalis'inin prelüt bölümünü piyanist Ivo Jassen'den dinliyoruz.

Hindemith'in Ludus Tonalis'inin prelüt bölümünü piyanist Ivo Jassen'den dinledik. Filarmonische Konzert, Hindemith'in Berlin Filarmoni Orkestrası'nın 50. kuruluş yılı için 1932'de bestelediği ve Wilhelm Furtwängler ile orkestraya adadığı bir tema ve varyasyonlar dizisidir. Eser, 15 Nisan 1932'de Berlin'de ilk kez sahnelenmiştir. Sakin bir yürüyüşle ilerleyen tema, önce oboada duyulur. Ardından yaylılara geçerek eserin temel malzemesini ortaya koyar. Tema 5 numaralı varyasyon boyunca farklı ritmik ve enstrümantal renklere bürünür. Ardından gelen Letzte varyasyonda güçlü bir marşa dönüşür. Eserin 5. varyasyonu olan Fünfte varyasyon, temada sıralamaya katıldığında 6. ve sondan bir önceki bölümdür. Hafif hareketli bir yürüyüş karakterindeki varyasyon, sürdinli ve sürdinsiz yaylı grupları arasında diyalogla başlar. Ardından solo keman, viola ve violonsel öne çıkar. 9-8'lik hareketli akış, tekrarlanan notalar, arpejler ve geniş sıçramalarla müziğe teknik bir çeviklik ve giderek artan huzursuz bir enerji kazandırır. Şimdi Paul Hindemith'in Filarmonische Konzert adlı eserinin 5. varyasyonunu Werner Andreas Albert yönetimindeki Queensland Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinliyoruz.

Paul Hindemith'in Flermonische Konzert adlı eserinin 5. varyasyonu olan Fünfte Varyasyonu, Werner Andreas Albert yönetimindeki Queensland Senfoni Orkestrası yorumuyla dinledik. Neues vom Tage, günün haberleri, Hindemith'in Marcellus Schiefer'in librettosu üzerine bestelediği 3 bölümlük komik operasıdır. 1929'da Berlin Kroll Operası'nda Otto Klemperer yönetiminde sahnelenen eser, boşanmak isteyen Laura ile Eduard'ın özel hayatının hukuk, medya ve ticaret dünyası tarafından bir gösteriye dönüştürülmesini anlatır. Hindemith, evlilik kurumunu, bürokrasiyi ve sansasyon peşindeki basını Berlin kabaresinin keskin mizahıyla eleştirir. Uvertür, operanın hareketli ve alaycı dünyasını daha perde açılmadan kurar. Keskin ritimler, belirgin üflemeli çalgılar ve cazı hatırlatan renkler,

klasik bir düzen içinde yan yana gelir. Müzik hem ciddi bir opera başlangıcı gibi davranır, hem de bu ciddiyetle sürekli alay eder. Hindemith, uvertürü değiştirilmiş bir sonla bağımsız bir konser parçası olarak da yayımlamıştır bu eseri. Şimdi Paul Hindemith'in Noise vom Tage operasının uvertürünü, Jan Pascal yönetimindeki BBC Philharmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Nobilissima Visione, Hindemith'in Assisi ile Aziz Franco'nun yaşamından ve Giotto'nun Floransa'daki fresklerinden esinlenerek bestelediği 1938 tarihli bale müziğidir. Besteci daha sonra eserden 3 bölümlük bir orkestra süiti oluşturmuştur. Süitin ikinci bölümü olan Marş ve Pastoral, iki karşıt dünyayı yan yana getirir. Marşta uzaktan yaklaşan askerlerin yürüyüşü giderek sertleşir. Müzik, savaşın ve şiddetin acımasızlığını taşır. Ardından gelen Pastoral ise uyuyan Francesco'nun gördüğü düşü, iffet, tevazu ve yoksulluk düşüncelerini daha sakin bir dille anlatır. Hindemith böylece dış dünyanın gürültüsünden içsel sessizliğe geçer. Gücün karşısına merhameti, çatışmanın karşısına ruhsal huzuru koyar. Şimdi Hindemith'in Nobilissima Visione Suite'inin ikinci bölümü olan Marş ve Pastoralini, Claudio Abbado yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Paul Hindemith'in Nobilissima Visione Suite'inin ikinci bölümü olan Mars ve Pastorelini, Claudio Abbado yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan dinledik. Bugün Hindemith'in Berlin'de başlayan hikayesini Ankara'da tamamlayacağız. Çünkü onun Türkiye için önemi yalnızca eserleriyle sınırlı değildir. Hindemith, Almanya'da Nazi yönetiminin sanat üzerindeki baskısının arttığı bir dönemde, 1935 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin davetiyle Ankara'ya geldi. Geliş amacı konser vermek değildi. Cumhuriyet'in yeniden düzenlemek istediği müzik yaşamına ve eğitim kurumlarına danışmanlık yapmaktı. 1935 ile 1937 yılları arasında Türkiye'yi 4 kez ziyaret etti ve 3 kapsamlı rapor hazırladı. Eğitim programından öğretim kadrosuna, orkestraların yapılanmasından okulun fiziksel koşullarına kadar uzanan bu çalışmalar, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşuna önemli bir temel oluşturdu. Bu süreçte en yakın çalışma arkadaşlarından biri Necil Kazım Akses oldu. Akses, kuruluş hazırlıklarında Hindemith'e yardımcı oldu. Birlikte başlayan bu çalışma, yıllar boyunca süren güçlü bir dostluğa dönüştü. Böylece ortaya çıkan yalnızca Avrupa'dan alınmış bir eğitim modeli değil, Türk bestecilerinin katkısıyla şekillenen yeni bir müzik kurumu çıktı. Tabii ki bu süreçte Türk besteleri ve Macar besteci Bela Bartok'un da katkısı üst düzeydi. Fakat bu konuda başka bir bölümümüzün konusu olacak. Hindemith'in yolu Berlin'den geçti. Fakat Ankara'da da kalıcı bir iz bıraktı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişen her bir müzisyen de onun ve Türk beşlerinin kurmaya çalıştığı düzenin bir parçası yaşamaya devam ediyor. Programımızın son eseri olan Paul Hindemith'in Karl Maria von Weber'in temaları üzerine senfonik metamorfozunun 4. bölümü olan marşı, Joao Levi yönetimindeki Atalanta Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Programımızın son eseri olan Paul Hindemith'in Carl Maria von Weber'in temaları üzerine senfonik metamorfozunun dördüncü bölümü olan marşı, Yoel Levy yönetimindeki Atalanta Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Yolu Berlin'den geçen Besteciler dizisinde Paul Hindemith'e ayırdığımız bu bölümün sonuna geldik. Müziğin rotasının bir sonraki bölümünde Berlin'in yükselen başka bir yıldızı Kurt Weill'in dramatik ve özgün dünyasına adım atacağız. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yine görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Odadan Dünyaya. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz.
1: Günaydın sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Her salı olduğu gibi birkaç çalgının bir araya gelerek küçük bir dünyaya dönüştürdüğü oda müziğinin renkli dünyası Odadan Dünyaya başlıyor. Bugün oda müziği repertuarının daha az bilinen sayfalarında dolaşacak, farklı ülkelerden dört bestecinin birbirinden farklı çalgı toplulukları için kaleme aldığı eserleri dinleyeceğiz. Kimi zaman romantik bir melodinin peşinden gidecek, kimi zaman dansın ritmine kapılacak, kimi zaman da 20. yüzyılın yeni ses dünyasına yaklaşacağız. İlk durağımız Alman romantizminin geç döneminde yetişen ve Münih çevresindeki müzik hayatında önemli bir yere sahip olan Ludwig Thiele. 1861 yılında Bozen'de doğan Thiele, besteciliğinin yanı sıra öğretmenliğiyle de tanındı. Özellikle oda müziğinde Brahms geleneğinin etkilerini kendi melodik diliyle birleştirdi. Opus 20 Mi bemol majör piyanolu beşlisi, piyanonun güçlü ve renkli karakteriyle yaylıların lirik anlatımını buluşturan eserlerinden biridir. Şimdi bu yapıtın dingin ve içe dönük andante bölümünü Alain Colvret, Manuela Milani, Jean-Éric Soucy, Martin Ostertag ve Marc-André Amelin'den dinliyoruz.

Tüyle'nin Opus 20 mi bemol majör piyanolu beşlisinin bir bölümünü Ellen Koldret, Manuela Milani, Jean-Éric Soucy, Martin Ostertag ve Marc-André Ahmelin'den dinledik. 1858 yılında Paris'te doğan Melanie Bonis, müzik tarihinde uzun süre gölgede kalmış, ancak son yıllarda eserleri yeniden keşfedilen önemli Fransız bestecilerden biridir. Döneminin kadın bestecilerinin karşılaştığı sınırlamalara rağmen geniş bir katalog bırakan Bonis'in müziğinde Fransız zarafeti, romantik duyarlılık ve incelikli çalgı renkleri bir arada bulunur. Opus 64, flüt, keman ve piyano için sonat, bu özellikleri açık biçimde duyabileceğimiz eserlerinden biri. Şimdi Bonis'in üç farklı çalgıyı adeta karşılıklı konuşmaya dönüştüren sonatını Mel Bonis, Kyoko Nojima ve Michel Morac'tan dinliyoruz.

Melbonis'in Opus 64 flüt, keman ve piyano için sonatını Melbonis, Kyoko Nojima ve Michel Morak'tan dinledik. Odadan dünyaya, şimdi Orta Avrupa'ya. Çek besteci Lajos Janáček'in dünyasına uzanıyor. 1854 doğumlu olan Janáček, özellikle konuşma dilinin ritimlerinden ve Moravya halk müziğinden beslenen kendine özgü melodik anlayışıyla 20. yüzyıl müziğinin en özgün bestecilerinden biri oldu. 1924 tarihli Mladi, yani gençlik, flüt, obua, klarinet, korno, fagot ve bas klarinet için yazılmış bir süittir. Besteci ileri yaşlarında kaleme aldığı bu eserde gençlik anılarını, mizahı ve nostaljiyi son derece canlı bir çalgısal dille anlatır. Şimdi Janáček'in gençliğe adadığı Mladi adlı süitini Linos Ensemble'dan dinliyoruz.

Yanaçay'ın gençliğe adadığı Mladi adlı suitini Linos Ensemble'dan dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri, Odadan Dünya'nın son konuğu Fore. Gabriel Fore'nin 1884 yılında bestelediği Opus 77 Papillon, yayıncısının ticari ısrarıyla bu ismi almış olsa da, geç romantik dönemin en zarif ve çevik cello yapıtları arasında yer alır. Eserin melankoliden uzak, neşeli ve akıcı karakteri, dünyaca ünlü cellist Yo-Yo Ma ve piyanist Catherine Stott ikilisinin yorumunda benzersiz bir hayat bulur. Yo-Yo Ma, cellosundan çıkardığı ipeksi ve esnek tonlarla, parçanın gerektirdiği teknik kıvraklığı mükemmel bir zarafetle sergilerken, Stott'un piyanosundaki hassas eşliği, bu kısa ama büyüleyici performansı adeta havada süzülen bir ses tablosuna dönüştürür. Şimdi Fore'nin Papillon, yani kelebek başlıklı bu eserini Yo-Yo Ma ve Catherine Stott'tan dinliyoruz.

0: Forey'nin Kelebek başlıklı eserini Yo-Yo Ma ve Catherine Stott'tan dinledik. Sevgili dinleyenler, bugün Ludwig Thuile'nin romantik oda müziğinden, Melbonis'in zarif Fransız renklerine, Yanacek'in Moravyası'nın konuşma ritimlerini taşıyan özgün dünyasına ve Forey'le Bir Kelebeğin estetik kanatlarında yolculuk ettik. Böylelikle Bir Odana Dünyaya programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Tuğçe Oğuz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. Hepinize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Odadan Dünyaya.

melodiyi bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa...

Bir enstrüman çalıyor musunuz? Peki çalmak isteseniz hangisi olurdu? Gitar, saz, ud, ney, keman, cello ya da piyano. 88 tuş ama insanlık tarihi kadar duygu. Bir enstrümandan fazlası. Her bestecinin en büyük yoldaşı. Bu enstrümandan çıkan eserlerse bazen bir itiraf, bazen bir meydan okuma, bazen de sessiz bir ağıt. Zamanın ruhunda bugün en iyi piyano konçertolarını gelmiş geçmiş en iyi piyanistlerle buluşturuyoruz. Çünkü bazı eserler vardır, notaları aynıdır ama her piyanistin dokunuşuyla yeniden doğar. Piyano müziğinin en önemli eserlerine, o eserleri yazan bestecilere ve tarihe geçen efsane piyanistlerin yorumlarına kulak vereceğiz. Chopin'den Mozart'a, Beethoven'dan Rahmaninoff'a, piyano eserleri yazan besteciler. Chopin Nocturne'ünde Rubinstein'ın zarafeti, Beethoven sonatında Kempf'in içsel dinginliğini, bir Liszt etüdünde Horowitz'in sınır tanımayan cesareti ve Rahmaninoff konçertosunda Richter'in sarsıcı derinliği. Aynı eser, bambaşka ruhlar. Ve her yorum bize şunu fısıldar, müzik yazıyla başlar ama yorumla yaşar. Piyanonun efsaneleri bugün zamanın ruhunda sizlerle olacak. TRT Ankara Radyosu, Radyo 3 stüdyolarımızdan sesimizi ulaştırdığımız tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgilerle. Programı hazırlayan ve sunan, mikrofonun başında ben Sanem Gülşen Yazar, teknik yapımda Necmiye Şahin, ses kayıtta Seval Köksal. Her salı olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Bugün piyano müziğinin kilometre taşlarını zamana meydan okuyan yorumlarla dinliyoruz. En iyi piyanistleri değil, neden efsane olduklarını konuşacağız. Hangi eser, hangi dönemde, hangi ruh haliyle yazıldı? O piyanist o eserde neyi değiştirdi, neyi sonsuza mühürledi? Tuşlarda dolaşan parmakların ardındaki düşünceyi, cesareti ve yalnızlığı hissedeceğiz. Ve belki de şunu fark edeceğiz. Bazı sesler vardır, hiç susmaz, sadece doğru kulakları bekler. Şimdi piyano repertuarının en görkemli ve çarpıcı eserlerinden biriyle başlıyoruz. Beethoven'ın 8. piyano sonatı Opus 13 Patetik. Daha ilk ölçüde dinleyiciyi sarsan bir kader duygusu taşır. Ağır ve dramatik bir kapıyla açılır. Ardından dinamik, huzursuz, neredeyse isyan eden bir enerjiyle yoluna devam eder. Bu güçlü müziği Beethoven'la özdeşleşmiş bir isimden dinliyoruz, Daniel Barenboim. Piyanist, orkestra şefi ve düşünür kimliğiyle çağımızın en etkili müzisyenlerinden biri. Müziğe çocuk yaşta adım atmış, yıllar içinde Beethoven yorumlarında derinlik, denge ve insani bir anlatım diliyle ayrı bir yer edinmiştir dinleyicisinin gönlünde. Onun Beethoven'ı gösterişli değil, düşünceli, yoğun ve son derece sahicidir. Dilerseniz şimdi Beethoven'ın iç fırtınalarını Barenboim'in olgun ve berrak piyanosunda dinliyoruz ve hazırsanız zamanın ruhu başlıyor.

Sevgili Zamanın Ruhu dinleyicileri, bu bölümde piyano müziğinin yüzyıllar boyunca şekillenen yolculuğuna, bestecilerin bu enstrümanla kurduğu derin bağ ve piyano repertuarını ölümsüzleştiren büyük yorumlara odaklanıyoruz. Piyano üzerine türlü şaheserler yazan bestecilerin yaşamlarından müzikalitelerine uzanan bu yolculukta yazılmış en önemli eserleri, bu eserlerin ortaya çıktığı dönemleri ve onları tarihe kazıyan efsane piyanistlerin yorum farklarını konuşuyoruz. Aynı notaların farklı ellerde nasıl bambaşka anlamlara büründüğünü, parmak izi gibi yorumun müziği nasıl yeniden yazdığını ve piyanonun neden hala müzikal hafızanın merkezinde yer aldığını birlikte dinliyor, hissediyor ve birlikte düşünüyoruz. Ve şimdi sırada her piyanistin yorumunda ayrı bir ruh izlediğimiz bir eser. Bestecinin çok yoğun bir depresyon döneminin ardından kaleme aldığı, hatta onu yeniden beste yapmaya teşvik ettiği, psikoloğuna atfettiği Rahmaninov'un ikinci piyano konçertosu. Romantik piyano repertuarının en dokunaklı sayfalarından birine kulak vereceğiz. Konçertonun geniş melodileri, içe dönük lirizmi ve derin duygusal akışıyla bestecinin ruh dünyasını en açık biçimde yansıtan anlardan biridir. Dinlediğinizde daha ilk tuşelerde içinizde

dünyasını en açık biçimde yansıtan anlardan biridir. Dinlediğinizde daha ilk tuşelerde içinizde uyanan hisse kulak verin. Bakalım size neler söyleyecek. Eseri Klasik FM Live kapsamında Royal Albert Hall sahnesinde seslendiren yükselen yıldız İngiliz-İranlı piyanist Arsha Kaviani'den dinleyeceğiz. Kaviani'ye Royal Liverpool Filarmoni Orkestrası eşlik ediyor ve şef Jamie Phillips yönetiminde dinliyoruz.

Norveçli besteci Edvard Grieg yaşamı boyunca yalnızca tek bir piyano konçertosu tamamladı. Ve bu eser piyano repertuarının en sevilen yapıtlarından biri haline geldi. Besteci henüz 24 yaşındayken 1868 yılında kaleme aldığı bu konçertoda gençliğin cesaretini, doğanın coşkusunu ve romantik lirizmi bir araya getirir. Eser dramatik bir timpani vuruşuyla başlar ve hemen ardından piyanonun yaptığı klasik müzik tarihinin en tanınan süslemelerinden biri gelir. Daha ilk saniyelerde piyanistin anlatıcı gücünü, eseri nasıl ele aldığını ve müziği hangi nefeste kurduğunu açıkça duyarsınız. Edvard Grieg, Klavye Konsert eserinin giriş bölümünü henüz 30 yaşındaki Kanada doğumlu Polonya asıllı klasik müzik piyanisti Jan Liszewski yorumluyor. Henüz çok genç yaşta uluslararası sahnelerde yer almaya başlayan piyanist, gösterişten uzak ama son derece olgun yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Bestecinin müziğindeki virtüözlüğü öne çıkarmak yerine eserin içindeki şarkı söyleyen çizgiyi ve doğallığı ortaya koyuyor. HR Senfoni Orkestrası eşliğinde Şef Alen Altınoğlu yönetiminde 2023 yılı konser kaydıyla dinliyoruz.

Dmitri Shostakovich'in Fa majör 2. piyano konçertosu, bestecinin en parlak ve en beklenmedik yapıtlarından biridir. 1957 yılında oğlu Maxim'in 19. doğum günü için kaleme aldığı bu eser, Shostakovich'in çoğu zaman karanlık ve ironik dünyasının aksine açık, enerjik ve neredeyse oyunbaz bir karakter taşır. Besteci bu yönüyle yoğun duygular taşıyan diğer eserleriyle kıyasladığında şahsen eserini küçümsemesine rağmen dinleyiciler tarafından her zaman sevildi. Klasik müzik tarihinin en sevilen piyano konçertolarından biri haline gelmiş, özellikle ilk bölümdeki canlılık ve keskin ritmik yapı, piyanistin yorumunu doğrudan ortaya koyan bir sahne yaratmıştır. Peki bu eser için seçtiğimiz yorumcu kim diye soracak olursanız, günümüzün en çarpıcı piyanistlerinden biri olan Yuya Wang'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Pekin doğumlu virtüöz, dünya sahnelerinde tek kelimeyle sansasyonel olarak anılıyor. Etkin teknik becerisi, sahnedeki karizması ve dinleyiciyi anında içine çeken icralarıyla çağımızın en benzersiz ve göz kamaştırıcı piyanistleri arasında gösteriliyor. Genç yaşta dikkat çeken müzikal zekası ve risk almaktan çekinmeyen yorum anlayışı, onu özellikle Shostakovich gibi kontrastlarla dolu bestecilerde ayrı bir noktaya taşıyor. Dinleyeceğimiz kayıtta şef Yannick Nezha-Segan yönetiminde Philadelphia Orkestrası eşlik ediyor. 2021 tarihli bu konserde Shostakovich'in 2. piyano konçertosunun Allegro 1. bölümünü Yuya Wang'ın yorumuyla dinliyoruz. Zamanın ruhunda kalın.

Tüm zamanların en iyi piyano konçertoları ve duayen piyanistlerin yorumlarıyla zamanın ruhu tüm hızıyla devam ediyor. 20. yüzyılın en keskin zekalarından birine kulak veriyoruz şimdi. Sergei Prokofiev. 1891 doğumlu Rus bestecinin müziğinde ironi, ritim ve meydan okuma yan yana yürür. Ne romantizme teslim olur ne de dinleyicinin duygularını dışarıda bırakır. Modern çağın nabzını tutan, piyanoyu hem bir vurmalı gibi çalıp hem de onu lirik bir anlatıcıya dönüştüren bir bestecidir. Prokofiev'in 3. piyano konçertosu bu yaklaşımın zirvesi, parlak, alaycı ve son derece virtüöz bir eser. Bestecinin en çok seslendirilen konçertosu olması da tesadüf değil. Piyano ile orkestranın zekice atıştığı, enerjinin hiç düşmediği bir yapı sunar. Bu eserde özellikle birinci bölüm olan Andante Allegro, piyanistin gerçek kimliğini okuduğumuz yerdir. İşte tam bu noktada piyanonun kalbi atar. Tema üzerindeki her varyasyon yalnızca teknik değil, karakter ister. Ve bu yüzden eseri Marta Argerich'le dinleyeceğiz. 1941 doğumlu Argerich, kayıt tarihinde 77 yaşında. Ama piyanonun başında yaş diye bir kavram yok, sanatın her dalında da olmadığı gibi. Onun müzikalitesi içgüdüsel, refleksleri ve sezgisi neredeyse tehlikeli derecede canlı. Prokofiev'in sert mizahını, ani patlamalarını ve gizli lirizmini bu kadar doğal bir akışla birleştirebilen ender piyanistlerden biri. Piyanoda Marta Argerich, orkestra şefi Dario Alejandro Nataka, eşlik edense Singapur Senfoni Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

kapılarına uzanan bir seçkiyle gelmiş geçmiş en büyük piyanistlerin yorumlarını da dinliyoruz. Şimdi sırada 19. yüzyılın en büyük virtüözleri arasında Chopin'le adı anılan, Franz Liszt eserlerinde piyanoyu bir gösteri alanına dönüştüren besteci, öğretmen ve efsanevi bir sahne performans piyanisti var. Eserleri dinleyiciler ve piyanistler için ayrı bir yere sahip olan Franz Liszt'in Si minör piyano sonatı, Anne de Pelerinaj ve Macar Rapsodileri gibi piyanonun sınırlarını zorlayan başyapıtları arasındadır. Ünü öylesine büyüktür ki hayran çılgınlığı için özel bir ad bile doğmuş: Listomanya. Şimdi Liszt'in bu coşkulu virtüözlük mirasını zamanımızın yükselen yıldızlarından Cene Bakkanne Mason'ın yorumuyla dinleyeceğiz. Franz Liszt ve Macar Rapsodisi şimdi sizlerle.

Klasik müzik hayranlarını ikiye bölen bir piyanist varsa o da Glenn Gould'dur. 25 Eylül 1932 doğumlu ama 1982 yılında daha çok erken yaşta hayata veda eden virtüöz, Kanadalı piyanist, özellikle Johann Sebastian Bach yorumlarıyla, daha da özelde Goldberg varyasyonlarıyla anılır. Çalarken farkında olmadan mırıldanması, her konserine götürdüğü alçak eski sandalyeye olan takıntısı ve kayıt koşulları konusundaki aşırı titizliği onun egzantrik kişiliğinin sadece görünen yüzüdür. Asıl mesele ise Gould'un Bach'ı çalması değil, onu yeniden düşünmesidir. Goldberg varyasyonları, Bach'ın yapı, matematik ve ruh arasında kurduğu kusursuz dengenin belki de en çarpıcı örneğidir. Eser bir gösteriyle değil, sade, dingin ve neredeyse zamansız bir arya ile başlar. İşte bu arya, Gould'un dünyasında bir giriş değil, bir manifesto gibidir. Gösterişten uzak, temposu bilinçli biçimde ölçülü, her sesin anlamını tek tek tartan bir yorum. Gould bu aryada Bach'ı romantikleştirmez, duyguyu abartmaz, süslemez. Aksine müziği tüm çıplaklığıyla önümüze koyar. Bu yüzden dinlerken sadece bir melodi değil, düşünen bir zihin, disiplinli bir yalnızlık ve derin bir iç sessizlik hissederiz. Onun Bach'ı sahneye değil, doğrudan dinleyenin zihnine konuşur. Gould bu eserde Bach'ı romantikleştirmez, duyguyu abartmaz, süslemez. Aksine müziği tüm çıplaklığıyla önümüze koyar. Bu yüzden dinlerken sadece bir melodi değil, düşünen bir zihin, disiplinli bir yalnızlık ve derin bir iç sessizlik hissederiz. Onun Bach'ı sahneye değil, doğrudan dinleyenin zihnine

0: 60 yaş.
1: Ama öncesinde müzik notları bölümümüzden kısa bir anekdotla devam edelim. Madem konumuz Bach, çünkü sık sık duyuyorsunuzdur. Özellikle TRT Radyo 3'te tüm klasik müzik eserlerimizde pek çok sunucu arkadaşım Bach çalarken belirttiği BWFA, Bach Werke Verheinigt ifadesinin kısaltması. Diğer bestecilerin de birçok eserinin yanında opus ya da benzer ifadelerle kodlar duymuşsunuzdur. Bu şu demek oluyor: Bach eserleri kataloğu. Johann Sebastian Bach'ın tüm eserleri türlerine göre bu katalogda numaralandırılmış. İsminin baş harflerinden oluşturduğu BWV numarası eserinin yazıldığı yıl değil, hangi müzikal aileye ait olduğunu gösterir. Dinlerken duyduğunuz bu kod aslında Bach'ın devasa müzik evreninde eserinin adresidir. Goldberg varyasyonlarındaysa BWV 988 eseri bir virtüözlük gösterisinden çok bir düşünce zinciri. Bach bu eseri bir temanın etrafında dönen 30 varyasyonla inşa eder. Ama her dönüşte başka bir kapı açar. Eserin kalbi ise başta ve sonda karşımıza çıkan o sade aryadır. Ve Glenn Gould'un ellerinde zaman yavaşlar, müzik sadece duyulmaz, hissedilir. Bach'ın Goldberg Variations, BWV 988 arya eserini piyanoda Glenn Gould yorumuyla dinliyoruz.

Klasik müzikte hemen hemen tüm besteciler neden eserlerini piyanoda besteler hiç düşündünüz mü? Belki şöyle yorumlanabilir. Piyano, müzikal hafızanın taşıyıcısıdır. Armoninin ve formun en yalın ama en derin hali bu enstrümanda vücut bulur. Bu yüzden neredeyse tüm besteciler düşüncelerini önce piyanoda sınar. Çünkü piyano yaşayan bir varlık gibi. Bestecisine asla yalan söylemez. Hem müziğin iskeletini hem de duygusunu aynı anda ortaya koyar. Ve bölümümüz piyano efsaneleri olunca sabırsızlıkla bekleyen birçok dinleyicimiz soruyordur. Nerede kaldı diye. İşte geliyor. Piyano deyince akla gelen ilk isimlerden Frédéric Chopin. Piyanoyla düşünen, piyanoyla yaşayan bir deha. Hayatı boyunca neredeyse yalnızca piyano için yazdı. Çünkü onun dünyasında piyano bir araç değil, doğrudan bir ruh ve bir dildi. Melodi onun ellerinde konuşur, yaşar, nefes alır ve susardı. Chopin'i bu kadar özel yapan da budur. Müziği gösterişli olmaktan çok, ki gösterişlidir de, ama daha çok kırılgandır. Tam da bu yüzden Chopin çalmak zordur. Sadece teknik olarak değil, ruhen de. Her nota duyulur, her ağırlık hissedilir. En küçük abartı müziği dağıtır. Bu nedenle Chopin, piyanistlerin hem en çok sevdiği hem de en çok çekindiği bestecilerden biridir. Çünkü eserlerini gerçekten çalabilmek için yalnızca virtüöz olmak yetmez. Sabır, iç denge ve anlatma cesareti, açıkçası ruhunu tamamen çıplaklığıyla koyma cesareti gerektirir. Christian Zimmermann'ı Chopin'de benzersiz kılan tam olarak da budur.

Zimmerman, Chopin'i yorumlamaz, onunla konuşur. Yapıya sadık, duyguda son derece dürüst ama kendi sesini iyi dinleyen bir piyanisttir. Bu yüzden onun Chopin kayıtları yıllardır referans kabul edilir. Kendisi için söylediği şu cümle her şeyi özetler gibi. Çalarken piyanonun değil, müziğin hizmetkarı olmalısınız. Bazı konserlerinde ve kayıtlarda özellikle piyanistin ve orkestranın nefes alışlarını da duyarsınız. İşte bu, müziğin artık notalardan çıkıp canlı bir ana dönüştüğü andır. Dinleyeceğimiz bu eserde de o anlardan biri var. Sessizlikle ses arasındaki o ince çizgide nefesiyle de karşımıza çıkıyor piyanist. Şimdi Chopin'in sinema tarihine de damga vuran Piyanist filminde de karşılaştığımız o herkesin bir kere çalmak istediği eser var sırada. Anlatıcı gücüyle bir insan hikayesi kuran eserlerden birini dinliyoruz. Frédéric Chopin'in Sol Minör 1. Baladı Opus 23 eserini piyanoda Christian Zimmermann yorumluyor.

Mozart'ın en karanlık ve en dramatik sayfalarından birine geliyoruz. Wolfgang Amadeus Mozart, çoğu zaman ışık, zarafet ve oyun duygusuyla anılsa da, Re minör piyano konçertosu K466, onun iç dünyasındaki fırtınayı en açık biçimde gösteren eserlerinden biridir. Bu konçerto Mozart'ın nadir minör tonlu yapılarından biri olmasının yanı sıra Beethoven'ın da hayranlıkla incelediği eserleri arasındadır. Birinci bölüm Allegro daha ilk notadan itibaren gerilimle ilerler. Orkestra serttir, piyano sorgulayıcıdır. Adeta bir diyalog değil, bir yüzleşme yaşanır. Ama Mozart burada zarafeti geri çekmez. Dramatik yoğunluğu cesurca öne çıkarır. Chopin, Schubert ve Mozart'ın eserleri başta olmak üzere pek çok bestecinin yapıtlarını yorumlamasıyla hayranlık uyandıran 1944 doğumlu Portekizli piyanist Maria João Perich'in yorumuyla Mozart'ın piyano konçertosu Re minör eserini 1. Allegro bölümüyle İsveç Radyo Senfoni Orkestrası Şef Daniel Harding yönetiminde dinliyoruz.

Romantik dönemin en içe dönük, en kırılgan sayfalarından birine geldik. Robert Schumann. Müziğinde büyük jestlerden çok insanın iç sesini dinleyen bir bestecidir. Çocukluktan sahneler eseri çocuklar için değil, çocukluğunu hatırlayan yetişkinler için yazılmıştır. Bu dizinin en bilinen parçası Träumerei, bir düş hali, bir iç çekiş, zamana asılı kalmış bir an gibi. Ve bu eseri çok özel kılan bir piyanist, Vladimir Horowitz. Çoğu zaman piyanonun sınırlarını zorlayan ateşli ve gözü kara virtüözlüğüyle anılır. Horowitz, Schumann'ın müziğine dokunmaz, ona çok yaklaşır. İşte tam da bu yüzden onun Träumerei yorumu sarsıcıdır. Çünkü tam olarak bu duyguyu bize çok iyi hissettirir. Zaman geçebilir ama içindeki çocuk asla yaşlanmaz. Şimdi çocukluğun düşlerini yetişkin bir kalbin olgunluğuyla dinleyelim. Robert Schumann'ın Kindertizen Eren, Çocukluktan Sahneler dizisinden numara 7. Träumerei, piyanoda duayen virtüöz Vladimir Horowitz yorumuyla dinliyoruz.

Hiç bir piyanonun tuşesine dokundunuz mu? Piyano enteresan bir enstrümandır. Bestecinin zihnine açılan bir penceredir. Düşünce orada süsten arınır, ses haline gelir. Kimi zaman nice duygular, sadece bir fısıltıdır. Henüz tamamlanmamış bir cümle gibi. Kimi zaman söylenecek son söz. Kimi zamansa duygunun hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan kalpten tuşlara dökülen sesidir. Şimdi bu yalın ama sarsıcı alanın en çetin örneklerinden biriyle veda ediyoruz bugün sizlere. Müzik kelimelerle söylenemeyen ama sessizlikle de anlatılamayan şeydir diyen Bela Bartok'un Piyano Konçertosu 2 numaralı eserini piyanoda Zoltán Kocsis, Budapest'te Festival Orkestrası ve Ivan Fischer yönetiminde 1987 yılı kaydıyla dinleyeceğiz. Ama öncesinde. Piyano çalmayı bilmiyor olabilirsiniz. Belki az çok denediniz, belki de çok iyisiniz. Ama bir gün bir piyanonun başına oturduğunuzda içinizden geldiği gibi o tuşlara dokunun korkmadan. Çünkü bazen insanın içinden, ruhundan ve bedeninden dökülen cümleler notaya, bir müziğe dönüşebilir. Bazen bir enstrüman, bazen bir nefes, bazen bir ses olur. Ya da bazen kağıda dökülür kalemden ve dökülür içinizdekiler. Korkarsanız sonucu zaten biliyoruz. Ama denerseniz bestenizin, içinizden gelen o sesin ne söyleyeceğini asla bilemezsiniz. En azından denedim diyeceksiniz ve denemek kadar güzel bir şey yoktur şu hayatta. Hazırlayan ve sunan ben Semin Gülşah Yazar. Her salı saat 11'de zamanın ruhunda yeniden buluşuncaya kadar iyilikten şaşmayın, kalbinize mutluluk veren şeylerle ilgilenin ve asla vazgeçmeyin.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te. Zirvede birçok ülkeden devlet ve hükümet başkanıyla görüşecek olan Erdoğan, zirve öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Erdoğan ayrıca

Zirve oturumunda katılımcılara da hitap edecek. Girne açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Türkiye'den giden robotik dalış gemisi TCG Işın da katılıyor. 1000 metre derinlikte görev yapabilen TCG Işın, yaklaşık 514 metre derinlikteki batıkta tarama gerçekleştiriyor. Kazaya ilişkin yargı süreci de devam ediyor. Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan, aralarında kaptan, mürettebat, şirket çalışanları ve liman yetkililerinin bulunduğu 14 kişi tutuklandı. 15 Nisan'da denizlerde başlayan balık avı yasağı sona erdi. İzmir'de su ürünleri av sezonunun açılışını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen yıl üretim rekoru kırıldığını hatırlatarak, balıkçılık sektörü gıda arz güvenliğinin önemli bir parçası dedi. Yargı süreçlerini hızlandırmayı amaçlayan Alo Adalet 135 hattında pilot uygulama bugün Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başladı. Dava dosyası 5 yılı, soruşturma dosyası 3 yılı aşanlar Alo Adalet hattına başvurabilecek. Vatandaşlar 135'i arayıp güvenli kimlik ve iletişim doğrulamasını tamamladıktan sonra yapay zeka destekli sesli asistanın yönlendirmeleriyle işlemini gerçekleştirebilecek veya uzman temsilciye bağlanabilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek hizmetin kısa süre Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Eylül dönemi mesleki çalışma programının başlaması dolayısıyla öğretmen ve okul yöneticilerine seslendi. Bakan Tekin, vatanına aidiyet duyan, beraber yaşamanın icablarını gözeten ve müşterek geleceğimize sahip çıkan nesiller yetiştirmek istiyoruz dedi. Türkiye uzay keşif ve araştırmalarında tarihi bir adıma daha imza atarak ay ve derin uzay araştırmalarını kapsayan uluslararası Artemis anlaşmalarına resmi olarak katıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen törende imzayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır attı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, insanlık tarihinin en erken üretim teknolojilerinden birinin Diyarbakır'da gün yüzüne çıkarıldığını duyurdu. Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde M.Ö. 6900 yıllarına tarihlenen madencilikle ilgili çalışma alanı bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkez binasında Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda önümüzdeki günlerde yapılacak ilçe ve il başkanlığı seçimleri ele alındı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın 2 günlük programı için İzmir'e gidecek. Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu'nu İzmir'de toplayacak. Toplantıda güncel siyasi gelişmeler ve partinin yeni dönem çalışmaları ele alınacak. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. 23 şüpheli hakkında işlem başlatılan soruşturmada tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli gözaltına alındı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34,2 milyon lira fazla ödeme yapıldığı tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran, Ürdün'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD-İran hattında tansiyon yükselirken İran Cumhurbaşkanı, "Savaş arayışında değiliz ancak saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz," dedi. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa'daki askeri ve enerji tesislerini vurdu. Saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. Nepal'deki sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 919'a yükseldi. 4793 kişi hala kayıp. Arama, kurtarma ve yardım çalışmaları sürüyor. Haberleri dinlediniz.

Öyle bir deniz ki kıyılarından aşk kokan şiirler, şarkılar yankılanır. Dalgaları sahil

Ellerini okşarken müzik sizi kendine tutsak eder. Anıların sağanağına yakalanırsınız. Akdeniz Melodileri başlıyor. Alejandro Gin, Dame Fe isimli şarkısında harikalar yaratmış. Şarkıyı söylerken sizi şarkısının içine alıyor. İspanyol şarkıcı ve müzisyen.

Dame Fe, İspanyol söz yazarı, besteci, müzisyen Alejandro Gin'den dinledik bu olağanüstü güzel şarkıyı. Alejandro Gin şimdi de Llanto de Luna adlı 1930'ların ölümsüz bolerosuyla karşımıza çıkıyor. Llanto de Luna,

0: Canto de Luna, Mehtab'ın feryadı anlamındaki şarkısıyla Alejandro Gene'i dinledik. Fransa'nın en ünlü şarkıcılarından biri hiç şüphesiz Gilbert Bécaud'dur. Şimdi onun ölümsüz şarkılarından biri olan Je reviens te chercher adlı bestesini disco ritminde dinleyelim.
1: Je reviens

un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. Gilbert Beco'nun bu ölümsüz şarkısının remix haline getirilmiş bir versiyonunu dinledik. Şimdi Montmartre'a kulak verelim. Söylediği şarkısının adı Pourquoi tu pas?

Pourquoi tu pas? Neden gidiyorsun diye soruyordu şarkısında sevgilisine Mon Mantre. Şimdi 1960 yılında tüm dünyada müzik listelerini sarsan One Way Ticket, tek gidiş bileti anlamındaki Neil Sedaka'nın unutulmaz şarkısını Eruption grubundan dinliyoruz. One Way Ticket.

One Way Ticket, Eruption grubundan dinledik bu yılların unutulmaz şarkısını. Şimdi Angela Carrasco şarkısında Quererte a Ti diyor. Seni sevmek, yani loving you.

Angela Korosko'dan dinledik seni sevmek anlamındaki Querer Te Ati adlı şarkısını. Şimdi bir gezgini anlatıyor Orquesta Casino Carabien Viajero.

Viajero, gezgin. Orkestra Casino Carabien'den dinledik. Bu sempatik, harika melodiyi. Şimdi Luis Miguel ne kadar hüzünlü olduğunu, bu hüznün ancak sana kavuşabilirsem geçebileceğini şarkısında anlatıyor. Qué tristeza.

Que Tristeza, Luis Miguel'in Madrid konserinden dinledik bu hüzünlü şarkıyı. Eski bir film şarkısını Nelson Ned söylüyor. Una Ventura Más, bir macera daha diyor şarkısında. Hiç korkmadan yepyeni bir aşk macerasına girmeyi düşünüyor.

harika sesiyle bizlere söyledi bu şarkıyı. Şimdi Ömür Göksel son şarkılarından sizlerden istek alan Seninle isimli bir bestesini siz sevenlerine sunuyor.

bana dokunduğunda kalbim deli gibi çarpar.

Ömür Göksel söylüyordu. Seninle geçen her dakika bir ödüldür bana diyordu şarkısında. Bu kez Ömür Göksel sevgilisine başıma gelenler hep senin yüzünden diyor. Şarkısının adı da Senin Yüzünden.

Sen olmasaydın çiçekler açmaz, belki güneş bile doğmazdı. Sen olmasaydın

Senin yüzünden, Ömür Göksel'den dinledik. Şimdi Jose Jose yumuşacık sesiyle hüzünü anlatıyor. El Triste.

0: El Triste, Jose Jose'nin bugün uzaklarda kalmış sesinden dinledik bu hüzün anlamındaki şarkıyı. Şimdi de Brezilyalı Roberto Carlos'un Madrid'deki konserinden Como Grande e Meu Amor adlı şarkısını dinliyoruz.
1: Obrigado. Obrigado. Eu nem sei como dizer obrigado, mas gostaria de dizer um obrigado muito maior do que todo esse obrigado.

0: uma forma de lhe falar
1: como é grande o meu amor.

0: Roberto Carlos'un Madrid'de verdiği konseri dinledik ve birlikte bu güzel şarkıyla o konseri yaşadık. Ben Ömür Göksel. Her salı 12.05-13 saatleri arasında TRT Radyo 3'te Akdeniz Melodileri programımla sizlerle birlikteyim. Yayında emeği geçen Murat Aydoğdu ve teknik yönetimde Zahide Ağrel'e teşekkür ederim.
1: Akdeniz Melodileri. Hazırlayan ve sunan Ömür Göksel.

Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

0: Müzikli Günce.
1: Müzikli Günce'ye hoş geldiniz. Değerli Radyo 3 dinleyicileri, TRT Ankara Radyosu çalışanlarıyla birlikte ben Ersin Antep. Sizleri sağlık ve mutluluk temennilerimizle selamlıyoruz. Saygıdeğer dinleyenler, bugün sizlerle iki besteciye ait ve biri geçmişte bu hafta ilk kez sunulan eserleri paylaşacağız. Programımıza 235 yıl önce 6 Eylül 1791'de Çekya'nın başkenti Prag'daki Estates Ulusal Tiyatrosu'nda ve bestecisinin yönetimindeki orkestrayla ilk kez seslendirilen Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın La Clemenza di Tito, Titus'un Merhameti operasından bir kesitle başlıyoruz. Pietro Metastasio'nun öyküsüne dayanarak Caterino Mazzola'nın hazırladığı libretto üzerine iki perde olarak yazılan yapıt, Avusturya İmparatoru 1. Leopold'un Bohemya Kralı olarak taç giyme töreni vesilesiyle hazırlandı. Tarihin önemi, Mozart'ın yaşamdaki son zamanları olmasının yanında Bastille baskını da dahil olmak üzere Fransız devriminin en acımasız günlerini işaret etmesiydi. Diğer yandan Avusturya İmparatorluğu tarafından sipariş edilen eserlerde vurgulanması istenen merhamet konusu da yapıtın merkezine konumlandı. Nitekim bir kadına olan aşkı yüzünden kendisini öldürmeye çalışan arkadaşının ihanetine uğramış olsa da Roma İmparatorunun komplocuları affetmeyi seçmesi teması bu nedenle düşünüldü. Operanın ikinci perdesindeki Ove Sinteze Mai, nerede anlaşılmış ki sözleriyle bilinen düetten sona kadar seçtiğimiz kesiti, tenor Rolando Villason, sopranolar Regula Müleman ve Marina Rebecca, mezzosopranolar Terra Earrat ve Joyce DiDonado, basbariton Adam Plahetka, fortepiano sanatçısı Jory Winnicourt ile cellist William Conway solistiğinde Yannick Nizesegia yönetimindeki Hiras Kamakua ile Chamber Orchestra of Europe adlı topluluk seslendiriyor.

0: 235 yıl önce 6 Eylül 1791'de Çekya'nın başkenti Prag'daki Estates Ulusal Tiyatrosu'nda ve bestecisinin yönetimindeki orkestrayla ilk kez seslendirilen Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın La Clemenza di Tito, Titus'un Merhameti operasının ikinci perdesindeki Ove Sinteze Mai, Nerede Anlaşılmış Ki sözleriyle bilinen düetten sona kadar seçtiğimiz kesiti, tenor Rolando Villason, sopranolar Regula Müleman ve Marina Rebecca, mezzosopranolar Terra Errat ve Joyce DiDonato, bas bariton Adam Plahetka, fortepiyano sanatçısı Jory Vinicur ile cellist William Conway, solistinde Yannick Nizet-Segah yönetimindeki Rias Kamakua ile Chamber Orchestra of Europe adlı topluluk seslendirdi.
1: Eskici.
0: Değerli dinleyenler, Eskici köşesinde TRT Ankara Radyosu arşivinden özel bir kayıt var. Hikmet Şimşek yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın 21 Ocak 1972 Cuma akşamı saat 20.30'dan itibaren Devlet Konser Salonu'nda gerçekleştirdiği konserden Türk besteci Bülent Tarcan'ın 3 numaralı orkestra suitini dinleyeceksiniz. CSO arşivindeki program notundan viyola sanatçısı ve müzik yazarı Faruk Güvenç'in yazdıklarını okuyalım. Bülent Tarcan 3. orkestra suitini TRT'nin 1965 yılında açtığı Küçük Orkestra için Folklor Karakterine Suit yarışmasına yollamak üzere 1966 Nisan'ında tamamladı ve eser Ferit Tüzün ile Muammer Sun'un suitleriyle birlikte sözü geçen yarışmayı kazandı. İlk defa TRT'nin düzenlediği 1. Çağdaş Türk Müziği Festivali çerçevesi içinde 11 Kasım 1967 Cumartesi gecesi Profesör Gotthold Efraim Lessing'in yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Ankara'da seslendirilen suitte davul, def, darbuka, kudüm gibi yerel çalgılar, deve çanı, tongurdak, hayvan boynuna asılan bir dizi küçük çan gibi etki araçları ile kervan, muhiyinin nefsi, kör olduğu yiğitlemesi gibi halk müziği ezgileri kullanılmıştır. Aynı broşürden bu kez bestecinin yapıta dair yazdıklarına kulak verelim. İlk parçanın ana fikri eski şiir dolaylarında çok duyulan Kervan adlı parça olup Orta Anadolu'nun ıssız yaylalarından geçip uzaklaşıveren bir kervanı canlandırır. Önce sessiz ve engin ufuklar ifade eden düz ve hareketsiz armoni duyulur. Ardından uzakta beliren kervandan gelen sesler ve yaklaşan develerin adım sesinin ritmi işitilir. Bunlar gittikçe artar, kervan yanımızdan geçer ve çabucak kayboluverir. Böyle bir tabloyu eşsiz bir şekilde canlandıran Baradi'nin Orta Asya Steplerinde adlı eseriyle bir benzerlik bulunmaması için ben kendi mütevazı kervanımın müziğini tek bir tema üzerine kurdum. İkinci bölüm Zeybekler. Bu parçanın temel fikrini radyodan duyduğum Yurttan Sesler programında buldum ve pek az değiştirdim. Amacım dağ başındaki bir efeler topluluğunun mert, keyifli ve erkekçe havasını canlandırmaktır. Bu kısa parçada zeybek ritmi kesilmeden süre giderse de istediğim şey bir zeybek oyununu vermek değil, zeybekler kalabalığının fonunu çizmektir. Dinleyenler burada oynayan efeler de bulabilir. Suite'in üçüncü parçası Viran Tekke. Bu parçayı bana yazdırtan dürtü İstanbul Pendik asfaltının bir kenarında bulunan terk edilmiş ve harap Merdivenköy Tekkesi'dir. Yıkık mescidi ve bacalarındaki leylek yuvalarıyla geçmiş mistik zamanların bir hatırası. Sessiz bir taş yığını olan bu yapının yanında duran ve sanki bir ayinin yankılarını duyar gibi olan bir ihtiyarın içinde duyduğu akisler. Dördüncü parça Bolu Dağı'nın atlıları. Bu atlıların Köroğlu'na ait olduğunu parça başlar başlamaz anlamak pek kolaydır sanırım. Bolu Dağı'nın yamaçlarından kopan cengaver atlıların nal ve kılıç şakırtılarından ortaya çıkan bir çalınış içinde herkesin tanıdığı Köroğlu temi duyulur. Atlıların bu coşkun ilerleyişi bir ara durur. Bir pınar başında ara verirler ve saz şairlerinin söylediği ağıtı dinlerler. Ardından yine engin ufuklara yeni zaferlerin peşinde fırlar giderler. Üçüncü suitin içinde fazla derin ve çapraşık manalar aramaya lüzum yoktur. Ben isteyerek her şeyin kolay sezilen bir nitelikte kalmasını istedim. Şunu da belirtmek isterim ki bütün bu parçaların amacı bir tasvir değil, sadece bir seziş havası yaratmaktır. Eğer bu sezişi bu toprağın kişilerinde uyandırabilirsem isteğime, o zaman ulaşmış olacağım. Eserimi, ikinci suitimi büyük bir titizlikle, büyük bir anlayışla yönetmiş olan Profesör Lessing'e armağan ettim. Şimdi 21 Ocak 1972 gününe gidiyoruz ve Bülent Tarcan'ın 3 numaralı orkestra süitinin Hikmet Şimşek yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından yapılan konser kaydını radyolarınıza iletiyoruz.
1: Programdaki son eser Bülent Tarcan'ın 3. Orkestra Süiti.

0: Hikmet Şimşek yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Bülent Tarcan'ın 3. Orkestra Suite'ini dinlediniz.
1: Türk besteci Bülent Tarcan'ın 3 numaralı orkestra suite'inin TRT Ankara Radyosu'ndaki özel kaydını Hikmet Şimşek yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Devlet Konser Salonu'nda gerçekleştirdiği konserden ilettik radyolarınıza. Saygıdeğer dinleyenler, müzikle güncenin sonuna geldik. Sosyal medya hesabımız Günsüz Günce. Sizler için sağlık ve mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın, müzikle kalın.
2: Müzikli Günce.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

İyi günler sevgili dinleyiciler. TRT Radyo 3'te TRT Ankara Radyosu yapımı Yeni Bir Günümüzü dinlemekte daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda Jesse Jones'un eserlerine yer vereceğiz. Her zaman olduğu gibi yaklaşık bir saat sürecek beraberliğimizin sizlere farklı ve keyifli deneyimler yaşatması dileğiyle programımıza başlıyoruz.

Eserleri Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da sıklıkla seslendirilen Jesse Jones, Amerikan basınında çarpıcı, zarif ve dengeli, Britain'ın melodik dünyeviliğine sahip sözleriyle anılmış. Aralarında Roma ödülü, Guggenheim bursu gibi pek çok ödülün ve desteğin sahibi olan Jones, günümüz müziğinin önemli yorumcu ve topluluklarından aldığı eser siparişleriyle oldukça aktif bir besteci. Biz besteciyi ilk olarak Abraxas isimli eserini dinleyerek tanımaya çalışacağız. Besteci Berlin Schroen Ensemble'ın siparişi üzerine bestelediği eseri için şunları söylemiş. Eserin ismi Hermann Hesse'in Demian isimli eserine bir saygı duruşudur. Bu durum özellikle bir pasajda vurgulanır. Kuş yumurtadan çıkmak için savaşır. Yumurta dünyadır. Kim dünyaya gelmek için önce dünyayı yok etmek zorundadır ki? Kuş Tanrı'ya uçar. O Tanrı'nın adı Abraxas'tır. Eserim buna göre bir oktavı 24 parçaya bölerek düzenlenmiş mikrotonal akorlarla başlıyor. 24 parçaya bölünmüş oktav burada parçalanan dünyayı anlatıyor. Bu akorlar gitgide büyük bir melodik armonik yapının parçalarına dönüşüyorlar. Bu dönüşüm sonunda kırılana kadar yoğunlaşarak yerine kuşun tanrısal yükselişini çağrıştıran titrek, ağırlıksız bir müziğe bırakıyor.

Jesse Jones'un Abraxas isimli eserini Michel Galante yönetimindeki Argento Chamber Ensemble'dan dinledik. Sırada bestecinin Ephemera isimli eseri var. Jones piyano sanatçısı Zack Bjerke'nin siparişi üzerine bestelediği eseri için şunları söylemiş. Müzik hayatın fani doğasını yansıtır. Kısa bir süre için gelir, kendine özgü bir tarzda çiçek açar ve sonra bize kimliğinin sadece soluk bir hatırasını bırakarak solar, bir hayalet. Bununla birlikte müziğin harika bir özelliği, her icra edildiğinde yeni bir soluk verilerek yaşamının yenilenebilmesidir. Annem öldüğünde onu müzik yoluyla somutlaştırmanın, ona yenilenen başka bir hayat vermenin bir yolunu ararken buldum kendimi. Sadece müziğin sunabileceği yenilenmiş yaşam türü. Benim fikrim ses aracılığıyla, armoni ve müzikal jestlerle onu sembolik olarak tasvir etmekti. Böylece parça her çalındığında bir şekilde yeniden doğacaktı. Bir sonik portre, onu anlatmakta her zaman yetersiz kalacak olsa da.

Jesse Jones'un Ephemera isimli solo piyano eserini Zak Yerken yorumuyla dinledik. Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, günümüzü dinlemek bestecinin Unisono isimli üçlüsüyle devam ediyor. Jesse bu eserini eseri seslendirecek kişilerin ustalıklarıyla gösteriş yapmaları için bestelediğini, anlatımında ise ritmik ve melodik tek sesliliği irdelediğini belirtmiş.

Jesse Johnson Unisono isimli üçlüsünü klarnet sanatçısı Joseph Eller, keman sanatçısı Nicolas de Eugenio ve piyano sanatçısı Zack Bierken yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyiciler, sırada bestecinin soprano ve gitar için The Misery Which Binds Me Still isimli eseri var. Bakın besteci neler söylemiş eseri için. Bu eser Edgar Allan Poe'nun hafızamda ta 30 yıl önce yer etmiş olan Alone isimli hüzünlü şiiri üzerine bestelendi. Metin çok çeşitli şekillerde yorumlanabilir. Ben de hayatımın farklı dönemlerinde bu şiirin bende, içimdeki yorumlarını esere çıkış noktası yaptım.

Jesse Johnson, The Misery Which Binds Me Still isimli eserini soprano Sharon Harms ve gitar sanatçısı Kenneth Mayer yorumuyla dinledik.

bir günümüzü dinlemek daha böylece sona erdi. Gelecek hafta tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ben Esra Kınıklı Snapper, sağlık, sıhhat, sevdiklerinizle dolu ve elbette müzik dolu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Taner Efe Çatı'nın hazırlayıp sunduğu TRT Çukurova Radyosu yapımı Odadan Ezgiler programı. Seçkin oda müziği repertuarıyla her perşembe saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Gülsin Onay'la Radyo 3 Atölyesi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Atölyemize hoş geldiniz. Temmuz'da kapılarını açan 23. Gümüşlük Müzik Festivali, klasikten caza, etnik melodilerden özgün tınılara uzanan zengin seçkisiyle dünyaca ünlü sanatçıları Bodrumlu müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

yıl için planladığımız 18 konserlik yolculuk, önümüzdeki günlerde dinleyicilerle buluşacak son iki performansın ardından 6 Eylül'de noktalanacak. Kuruluşundan bu yana sanat danışmanlığını yürütmekten kıvanç duyduğum festivalimiz, 23 yıldır Gümüşlüğün eşsiz atmosferinde dostluğun ve müziğin ortak dilini oluşturmaya devam ediyor. 3 Eylül Perşembe günü Taşta sahnesinde ağırlayacağımız Somogyi Quartet'in konseri bu dilin konuşulacağı en özel buluşmalardan biri olacak. Festivalimize Macaristan'dan katılan Somogyi dörtlüsü 1997 yılında Franz Liszt Müzik Akademisi mezunları tarafından kuruldu. Ferenc Rados ve Sándor Deviç gibi ustaların rehberliğinde oda müziği dünyasında sağlam bir yer edinen dörtlü, 2011 yılında Artisius Müzik Vakfı ödülüne layık görüldü. Polonya'dan Meksika'ya uzanan, uluslararası turneler gerçekleştiren Somogyi Quartet,

Şener Jandro gibi önemli sanatçılarla işbirlikleri yaptı. Çağdaş eserlere getirdiği taze yorum ve güçlü oda müziği disipliniyle Somogyi Quartet, Gümüşlük Festival izleyicisine özel bir program sunacak. Farkas, Haydn, Bach ve Dvorak'ın eserlerini dinleyeceğimiz konser 3 Eylül Perşembe akşamı Antik Taş Ocağı'nda saat 21'de başlayacak. Somogyi Kuarteti önce Radyo 3 atölyemizde ağırlayalım ve konser programından bir eser dinleyelim. Dvorak'ın Amerikan Dörtlüsü'nden bir bölüm ile Somogyi Kuartet radyonuzda.

Dvorak'ın Amerikan Dörtlüsü'nden dinlediğimiz bölümü Smoggy Quartet seslendirdi. Macar Dörtlü 3 Eylül Perşembe akşamı vereceği festival konserinde bu eserle beraber Farkas, Haydn ve Bach'ın bestelerini seslendirecek. Saat 21'de başlayacak olan konsere Bodrum'daki tüm oda müziği tutkunlarını bekliyoruz. 23. Gümüşlük Müzik Festivali 6 Eylül Pazar günü bir başka oda müziği ziyafetiyle sona eriyor. Kapanış konserinde keman sanatçısı Erkin Onay ve Rus çelist Deniz Shapovalov ile ben de sahne alacağım. Programımızda Çaykovski'nin La Minör Piyano Üçlüsü yer alıyor. Oda müziği repertuarının temel taşlarından biri olan bu eser, festival tarihinin vazgeçmezlerinden biri. İlk kez yıllar önce merhum çelist Benjamin Sönmez ile seslendirmiştik. Sonra zaman içinde seçkin sanatçıların katılımıyla bu derin ve çok özel şaheseri tekrar tekrar festival izleyicisiyle paylaştık. Bu yılda Rusya'dan davet ettiğimiz Deniz Shapovalov bize katılıyor. Çelist, şef ve besteci Shapovalov, 11. Uluslararası Çaykovski yarışmasında altın madalya kazanarak uluslararası kariyerine güçlü bir başlangıç yapmıştı. Efsane Rostropovich tarafından büyük bir yetenek olarak tanımlanan Deniz, dünyanın önde gelen orkestralarıyla sahne alıyor. Şimdi kendisini harika bir kaydıyla Radyo 3 atölyemize konuk edelim. Rahmaninov'un Sol Minör Çelo Sonatından Andante'yi Alexander Vershin'in eşliğinde seslendiriyor.

Rachmaninoff'un Opus 19 Sol Minör Cello Sonatı'ndan dinlediğimiz bölümü Denis Shapovalov ve Alexander Vershinin seslendirdiler. Festival kapanış konserinin bir diğer solisti keman sanatçısı Erkin Onay eğitimini Almanya ve İsviçre'de tamamladı. Joachim Reusch, Profesör Atilla Aydın, Profesör Jörg Hoffmann, Georgi Pauk ve Profesör Rudolf Kolman gibi değerli hocalarla çalıştı. Sanatta yeterlilik diplomasını 2005 yılında Sunaka'nın danışmanlığında aldı. Türkiye, Ukrayna, Hindistan, İngiltere, Almanya'da çeşitli resital ve oda müziği konserleri veren Erkin, 2007'den bu yana Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nda baş kemancı olarak görev yapıyor. Şimdi kendisiyle 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz Elgar kaydından bir bölüm dinliyoruz.

Elgar'ın Opus 82 Mi minör keman sonatından dinlediğimiz bölümü Erkin Onay ile seslendirdik. 6 Eylül Pazar günü 23. Gümüşlük Müzik Festivali kapanış konserinde Erkin Onay ve Deniz Shapovalov ile seslendireceğimiz eserden de bir bölüm dinleyelim. Tchaikovsky'nin Opus 50 La minör piyano üçlüsünden seçtiğim kesiti kemancı Gilles Shaham, piyanist Yefim Bronfman ve çelist Truls Mork seslendiriyorlar.

Tchaikovsky'nin Opus 50 La Minör Piyano Üçlüsü'nden dinlediğimiz bölümü kemancı Jill Shaham, piyanist Yefim Bronfman ve çelist Truls Morg seslendirdiler. Bu oda müziği şaheserini 23. Gümüşlük Müzik Festivali'nin kapanış konserinde Erkin Onay ve Deniz Shapovalov ile seslendireceğiz. 6 Eylül Pazar akşamı saat 21'de Antik Taş Ocağı'nda festival izleyicilerimizle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. 17 Temmuz'da başlayan 23. Gümüşlük Müzik Festivali her yıl olduğu gibi onlarca sanatçıyı yüzlerce müzikseverlerle buluşturdu. Gümüşlük Festival Akademisi'nde düzenlediğimiz piyano ve keman masterclasslarına katılan gençlerimizle çok verimli çalışmalar gerçekleştirdik. Festivalin bel kemiği ve sanat yönetmeni sevgili Eren Levendoğan'a bir kez de buradan teşekkür ediyorum. Harika bir ekiple yaklaşık 2,5 ay süren festival maratonunu tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Tüm sponsorlarımıza, festival dostlarına ve konserleri dolduran seyircilerimize sonsuz teşekkürler. Paylaştığımız müzik ve dostluk atmosferini radyo başında çoğaltan sizlere de çok teşekkür ederim. 24. festivalde yeniden buluşmayı heyecanla bekliyorum. Değerli dinleyenler, 31 Temmuz'da yayınlanan bir kayıtla programımız bugünlük sona eriyor. Kirill Petrenko yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın yeni kaydında Joseph Suk'un Opus 29 Bir Yaz Masalı adlı senfonik şiiri yer alıyor. Gümüşlük'teki yaz masalı sona ererken bugünkü Radyo 3 atölyesi de bu eserle sona eriyor.

Joseph Sook'un Bir Yaz Masalı adlı senfonik şiirinden dinlediğimiz bölümü Kiril Petrenko yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Gelecek hafta Radyo 3 atölyemizde yeniden buluşuncaya dek hepinize sağlıklı ve müzikle dolu günler dilerim. Hoşça kalın.

Defterimdeki notalar. Hazırlayan ve sunan Yasemin Yelken. Duygu sese, ses notaya dönüşür. Yaşamın içinde müzik olarak ifade edilen notalar, besteciler tarafından en değerli defterlere yazılır ve yazılı bu eserler okuyan, izleyen ve dinleyenlerin beğenisinde saklanır. Merhaba. Sevgili müzikseverler, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz programımızın bugünkü konuğu Ludwig van Beethoven. Almanya'dan söz edilirken bazı kaynaklar şu cümleyle başlar: dünyayı değiştiren fikirlerin doğduğu ülke. Almanya, geniş topraklar, derin bir tarih ve bilimde, teknikte, felsefede ya da klasik müzikte dünyayı peşinden sürükleyen bir yapıya sahiptir. İmparatorlukların, büyük dünya savaşlarının, bölünme ve yeniden birleşmelerin yaşandığı ülke olarak da geçer kaynaklara. Yani uzak tarihi kadar yakın tarihinde de derin izler ve öğretiler barındırır. Charlemagne, Frederick Barbarossa, Otto von Bismarck, Martin Luther, Marx, Nietzsche, Hegel ve bizim de bugünkü program konuğumuz olan Ludwig van Beethoven gibi bu topraklara ait isimlerin kendi ülkeleri kadar dünyanın geri kalan kısmını da şekillendirdiğine tanıklık edilir. Şimdi sözü müziğe bırakalım ve bestecinin ilk eseriyle başlayalım. Ludwig van Beethoven'ın Opus 2, 3 numaralı sonatından bir bölümü piyanist Claudio Arrau seslendiriyor.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 2 3 numaralı sonatından bir bölümü piyanist Claudio Arrau seslendirdi. Beethoven klavsenci ve besteci olarak çıktığı müzik yolculuğunda Bonn yıllarının ardından kariyerini Viyana'ya taşır. Büyük besteci Haydn'ın öğrencisi olur ve Beethoven kendi üslubunu şekillendirirken Haydn

Bach ve Mozart'ın müzik mirasından etkilenir. Yapıtlarında Mannheim geleneğini izler ve eserlerinde geç klasik dönem üslubunu barındıran bir yapıda ilerler. Ve kısa bir süre sonra Beethoven, klasik dönemin dilini içeriden zorlamaya başlar denir. Müzik tarihi kayıtlarına ise genç Beethoven'ın klasik dönemin sonunu hazırladığı geçer. Şimdi bestecinin Opus 37 3 numaralı piyano konçertosundan bir bölüme geçelim. Piyanist Clara Haskell seslendiriyor. Soliste Wilhelm von Otterloh yönetimindeki Lamure Konser Orkestrası eşlik ediyor.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 37 3 numaralı piyano konçertosundan bir bölümü piyanist Clara Haskell seslendirdi. Soliste Wilhelm von Otterlo yönetimindeki Lamure Konser Orkestrası eşlik etti. 1800'lü yıllar Beethoven'ın müziğinde olgunluk döneminin başları olarak nitelenir. İşitme kaybının kendini gösterdiği, iç çatışmalarının ve müzikal üslubunun farklılaşmaya başladığı gözlenir. Eserlerinin daha büyük ölçekli, daha net ve iddialı olduğu duyulur. Kaynaklar Beethoven'ın klasik biçimi terk etmeden içeriden adeta genişlettiğini yazar. Besteci bir müzikal fikri neredeyse bir enerjiye dönüştürür. Tıpkı bu dönemde yazdığı 5. senfonisi gibi. Ve Beethoven'ın son yılları ise tüm sıkıntılarına rağmen müziğinin daha cesur ve dış dünyaya daha fazla açıldığı yıllar olarak görülür. Yani besteci müziğini her şeye rağmen ileri taşımayı başarır. Beethoven'ın 1827'de uzun yıllar mücadele ettiği sağlık sorunları sonunda karaciğer hastalığına bağlı komplikasyonlar sebebiyle 56 yaşında hayata veda eder. Şimdi sözünü ettiğimiz Ludwig van Beethoven'ın Opus 67 5 numaralı senfonisinden bölümlerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Antal Dorati yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 67 5 numaralı senfonisinden bölümleri Antal Dorati yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımız Beethoven'ın Opus 15 numaralı piyano sonatından bir bölümü piyanist Louis Lorty seslendiriyor.

de yeteneği keşfedilen yorumcu eğitimlerinin ardından 13 yaşında ilk konserine çıkar. Önemli öğretmenlerden aldığı eğitimlerle Alman ve Fransız piyano ekollerine de hakim olan Lorty, büyük orkestralarla seyirci karşısına çıkar. Birçok bestecinin eserlerini yorumlaması yanı sıra özellikle Beethoven Plus Festivali kapsamında 32 sonatında yer aldığı seriler gerçekleştirir. Çağımızın başarılı yorumcularından biri kabul edilen Louis Lorty'nin yorumlayacağı Beethoven'ın Opus 10 5 numaralı piyano sonatının final bölümüyle veda vakti.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 15 numaralı piyano sonatının final bölümünü piyanist Louis Lorty seslendirdi. Müziğin öyküsü hangi yolu kullanırsa kullansın, deftere yazılan yeni notalarla yeniden şekillenir. Bugün de programımızın sonuna geldik sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bir sonraki hafta tekrar buluşuncaya dek. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte TRT İzmir Radyosu'ndan müziğin ve umudun hep olduğu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

0: Radyo 3. Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmada, "Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz," dedi. İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğinin altını çizdi. Yeni adli yıl başladı. Yargıtay'da düzenlenen adli yıl açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı. Terörsüz Türkiye sürecini işaret eden Cevdet Yılmaz, "Terör gündemini kalıcı olarak geride bırakmak istiyoruz," dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin kararlı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Muş'ta açıklamalarda bulunan Göktaş, "Terörsüz Türkiye ailelerimiz için huzur demek," diye konuştu. Yargı hizmetlerine erişimde yeni dönemin başlangıcı olan Alo Adalet 135 hattı, Ankara, İzmir ve Kayseri'de pilot uygulama çerçevesinde hizmete girdi. Böylece çağrı merkezlerinden devam eden dosyalara ilişkin bilgi alınabilecek ve yargılama süreçlerindeki gecikmelerin daha etkin takip edilmesi sağlanacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hizmetin kısa sürede yurt genelinde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rus güçleri başta Kiev ve Odessa olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna ise Rusya'daki liman ve enerji altyapısına yönelik insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Ust-Luga Limanı ile Samara bölgesindeki bazı enerji tesisleri vuruldu. Belgorod kentinde düzenlenen saldırılarda bir kişi, Luhansk'taki Ukrayna bombardımanında da 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Nepal-Çin sınırındaki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı, 4000'den fazla kişinin ise kaybolduğu bildiriliyor. Sınırın Nepal tarafındaki hidroelektrik santralinin çamurla dolan tünellerinde de arama çalışmaları başlatıldı. Santralin tünellerinde mahsur kaldığı düşünülen 900'ün üzerindeki işçiyi kurtarmak için zamana karşı yarış sürüyor. Bölgede iklim değişikliğinin tetiklediği buzul çökmelerinin yeniden yaşanabileceği endişesi ise benzer sel risklerini beraberinde getiriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde işe alım vaadinde bulunulan 11 kadını fuhuşa zorladığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada ortaya çıkan müşteki kadınların ifadeleri ise çarpıcıydı. İki kız kardeş, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le birlikte olduklarını anlattı. Bir başka müşteki kadınsa Muhittin Böcek'le birlikte olduğunda 17 yaşında olduğunu öne sürdü. Yaklaşık 6 yıl önce Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gözaltına alınan 10 kişiden ikisi daha hakim karşısına çıktı. Şüphelilerden biri tutuklanırken biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunanların sayısı 30'a yükseldi. Trabzon'da ilk raylı sistem hattının temeli atıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kent içi ulaşımda yeni bir çağın başlayacağını belirtti. Uraloğlu, Akçaabat ilçe sınırından Trabzon Havalimanı'na uzanacak raylı sistem hattı inşa edeceğiz, dedi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba, bugün sizlere reggae, ska ve dub klasiklerinden seçtiklerimizi çalacağız. Tools and the Metals'la başlıyoruz. Guinness Rekorlar kitabına göre reggae teriminin yaygınlaşmasında The Metals'ın 1968 yılı 45'li Do The Reggae'in etkisi büyüktü. Frederick Toots Hibbert'in öncülüğündeki Jamaikalı grup 1973'ten Funky Kingston'ı seslendiriyor.

Funky guitar. Your reggae.

Anthony Waldron, reggae efsanelerinden. Lone Ranger adıyla tanınan Waldron, doğduğu Jamaika'ya dönmeden önce 60'ların büyük bölümünü İngiltere'de geçirdi. Lone Ranger'dan seçtiğimiz parça The Answer adını taşıyor.

Müzik kariyerine 1969'da The African Brothers grubunda başlayan Sugar Minot solo albümleriyle de tanınıyor. Minot, 80'lerde yaptığı Michael Jackson cover'ı Good Thing Going ile İngiltere liselerinde 4. sıraya tırmanmıştı.

Steal Away Girl, Sugar Me Not seslendirdi. Bir başka reggae klasiğiyle programı sürüyor. Burning Spear olarak da tanınan Winston Rodney Grammy ödüllü bir efsane. 1948'de Jamaika'da dünyaya gelen Rodney, Flip Fullwood'la birlikte yazdığı Marcus Garvey'i seslendiriyor. Parçaya esin kaynağı olan Marcus Garvey Jr.'ın Jamaika'nın ulusal kahramanlarından olduğunu ve 1887-1940 yılları arasında yaşadığını bu noktada hatırlatalım.

Reggae tarihine baktığımızda Bob Marley'in The Wailers'ından sonra bu müziğin uluslararası düzeyde tanınan en önemli grupları arasında onların da ismine rastlarız. Black Uhuru'dan bahsediyoruz. Yıllar süren sessizliğini sona erdiren Black Uhuru 2004'ten bu yana yeniden müzik sahnesinde.

What Is Life, Black Uhuru seslendirdi. Reggae'nin efsane ismi Bob Marley'in oğullarından Stephen Marley ile programı sürüyor. Bob ve Rita Marley çiftinin oğlu olarak 1972'de dünyaya gelen Stephen babasının yolundan gidiyor. Abisi Damon Marley'in albümlerine yapımcı olarak imzasını atan Stephen ilk albümüne adını veren parçasıyla konumuz oluyor. Mind Control.

Vivian Jackson müzikte Ya Be You sahne adını kullanıyor. Sadece önemli reggae klasiklerini seslendirmekle kalmayan bu türün efsane isimlerinin albümlerine yapımcı olarak da imzasını atan Ya Be You'dan seçtiğimiz parça Jesus Dread adını taşıyor.

Sırada Uroy and the Congos var. Dinleyeceğimiz parça Fisherman Style'ı 2006'da çıkan The Congos and Friends adlı çalışmadan seçtik.

Freddie McKay de reggae'nin artık kültleşen parçalarını seslendiren bir isim olarak dikkat çekiyor. Aslında Rocksteady etkisindeki tarzıyla dikkat çeken McKay, Lynyrd Skynyrd'le birlikte imza attığı I'm a Free Man'le katılıyor programımıza.

Sırada enstrümantal bir parçayla James Eastwood var. Reggae'nin 70'lerdeki formuna güzel bir örnek olan Darkest Night, gitar efektleriyle deforme edilen yapısıyla da dikkat çekiyor.

Derin bas vokaliyle tanınan Michael James Williams, Prince Farai adıyla özellikle 70'lerde önemli reggae kayıtlarına imza attı. Williams aslında bir güvenlik görevlisiydi ama ses rengindeki özellik onu bir anda reggae'nin sevilen isimlerinden biri yapmıştı. Prince Farai, Black Man Land'le radyolarınızda. Man, oh man.

0: görevlisiydi ama ses rengindeki özellik onu bir anda reggae'nin sevilen isimlerinden biri yapmıştı. Prince Farai, Black Man Land ile radyolarınızda.
1: Man oh man, I want you to give me your bicycle potential towards Rastafari.

Müzisyen bir aileden gelmesine karşın dişçi olmaya karar veren ancak arkadaşlarının etkisiyle 1968'den itibaren yapımcı olarak müziğe soyunan Keith Hudson özellikle dub etkisinde kaldı. Keith Hudson and the Soul Syndicate'den seçtiğimiz parça New Skin Up Dub adını taşıyor. Keith Hudson'ın 1984'te karaciğer kanserine yenik düştüğünü de notlarımız arasına ekleyelim.

Giderek sonlara yaklaşıyoruz ve sırada reggae, ska ve dub'ın bir başka efsane ismi Lee Perry var. The Upsetters'la birlikte seslendireceği kaydı getiriyoruz radyolarınıza. Curly Dub.

Hit olan ne varsa, yeni yayınlanan ne varsa saat 19'a dek sizlerle. Pop Durak TRT İzmir Radyosu stüdyolarından başlıyor. Açılış Belçika'da 2014 yılında Are You With Me ile hit olan Deep House DJ Lost Frequencies. Indie grup The Boxer Rebellion üyesi Nathan Nicholson'ın vokalde olduğu, ülkesinde ilk 20'deki yerini alan tekli So Much Beauty Around Us.

Frequencies'in klasik dans altyapısının üzerinde daha organik ve duygusal bir karakter kazandırıyor. Pop durak Belçika'da başladı, Fransa'da devam ediyor. 2002 yılında bir yetenek yarışmasında kazandığı birinciliğin ardından yıldızı parlayan Jennifer Bartoli, Dalida cover'ı Mourir Sur Seine.

Finlandiya ortaklığında elektronik müzik grubu Above and Beyond buradaydı. Bigger Than All of Us albümünden Victoria Horn'un vokalinde When You Believe dinledik. Şimdi Akdeniz'in sıcaklığı ve festival gecelerinin ritmi tek bir şarkıda buluşuyor. Elektronik müziğin en sevilen ikililerinden Sophie Tucker ve dans pistlerine yeniden hayat veren Barcelona.

0: TRT Radyo 3'te Pop Durak, Pop Durak'ta Danimarkalı genç şarkıcı ve söz yazarı Amy White. Enerjik tarzıyla İskandinav müzik sahnesinin yükselen isimlerinden biri konumunda. Radyolarınızda Big Shark Club adlı mini albümden Hold On. Hemen ardından Karol G ve Bruno Mars burada.
1: Hey, this is Amy White. You're listening to Pop Durak on TRT Radio 3.

Kolombiyalı yıldız Karol G. Bruno Mars düeti Still dinledik. Konuğumuz İngiliz şarkıcı ve gitarist Paris Paloma. 3 gün sonra çıkacak albümü The Fatal Flow için yaptığı geri sayımda artık sona çok yakın. Onun sakin, şiirsel ve sanat odaklı tarafını yansıtan çalışma I Cry in Front of Paintings. You.

Taylor Swift buradaydı. The Life of a Showgirl albümünden bir numara tekli The Fate of Ophelia vardı TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Şimdi Güney Afrikalı DJ Shimsa, ülkesinin klasik house ritimlerini daha modern, elektronik ve uluslararası kulüp sounduyla birleştiriyor. Geçen yıl listelerde gördüğümüz Arco ve Kasango destekli Fire Fire.

Bu yıl 11 Haziran'da başlayan Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 19 Temmuz'da son bulan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısı Die Die, pop durakta Shakira ve Burna Boy. Hemen ardından Hollandalı DJ Martin Garrix ve Ed Sheeran işbirliği Repeat It.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop to Rock hit ve yeni şarkılarla saat 19'a dek sizlerle. Duyguyu ses renginin içinde saklayan James Blunt. Geçen ay radyolarda çalınmaya başlayan tekli Taste Like Summer. Hey.

2014 yılında Amerika'da bir yetenek yarışmasında dikkat çeken, daha sonra Why Don't We grubunun kadrosunda yer alan Daniel Seavey. Geçen ay çıkan solo mini albüm Dream Crusher'dan Savior.

son dakikalara yaklaşırken Fransız DJ Hügel 26 Haziran'da yayınlanan 21 albümüyle Avrupa'da yükselmeye devam ediyor. David Guetta, French Montana ve Aidan Martin'le birlikte

Final Avustralya'da DJ Cyril akılda kalan melodisi, modern elektronik altyapısıyla liste adayı tekli, İskoç vokal Woodhouse destekli Feel It.

Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve mikrofonda ben Selim Ağacan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.
1: Merhaba sevgili caz severler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Radyo 3 dinleyen siz değerli dostlarımıza sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Bugün sizlere piyanoda Lennart Simonsson, basta Per V. Johansson, davulda Joakim Ekberg'den oluşan Trio X of Sweden'ın son albümleri Trust'tan seçtiklerimizi dinletmek istiyoruz. 2002 yılından beri birlikte çalan grup, yıllar içinde birçok tanınmış sanatçıyla ortak projelerde de yer alsa da trio formatlarını hep sürdürdü. Üçlü, kurulduğu yıldan bu yana lirik yaklaşımı, beste ve doğaçlama arasındaki dengesi ve albümleri boyunca güçlü bir anlatı akışı yaratma yeteneğiyle İskandinav ve dünya caz sahnesinde tanındı. Trio X of Sweden'in çalışmaları, melodik berraklık, aceleci olmayan bir ritmik akış ve birçok türden ilham aldığı deneysel ve sınır ötesi müzikleriyle tanımlanabilir. Trio X of Sweden, Trust albümünde sıcak akustik dokular, incelikli dinamikler ve rafine bir zamanlama duygusu, enstrümanlar arasında derin, neredeyse sohbet havası yaratan hem kendi aralarında hem de dinleyicileri arasındaki trust, yani güven duygusunu hissettiren çalışmalar sunuyor. Şimdi müzik diyelim ve albümün ilk 3 çalışmasını dinleyelim. Albüme adını veren Lennart Simonsson bestesi Trust, anonim bir İsveç halk şarkısından yola çıkan Dancing Yade Dog ve yine bir Lennart Simonsson bestesi olan Visa from Film.

Trio X'in piyanisti Lennart Simonson, gençlik yıllarında yaşadığı kasabada ders veren Romanyalı besteci ve piyanist Ladislav Müller ile tanışması, müzik yaşamında önemli bir dönüm noktası olmuş. Ladislav Müller, Simonson'u doğaçlama ve bestecilikle, ayrıca Keith Jarrett ve Chick Corea gibi caz piyanosunun ikonlarının müzikleriyle tanıştırmış. Cazın dışında Bach ve Mozart gibi klasiklerin müziklerini de Ladislav Müller'den öğrenen ve birlikte çalışan Lennart Simonson, daha sonra eğitimine Stockholm Kraliyet Müzik Akademisi'ne devam etti ve 1986'da mezun oldu. 30 yılı aşkın süredir Stockholm'de piyanist, müzik direktörü, aranjör ve besteci olarak çalışan sanatçı, Piteå'da bulunan müzik kolejinde de caz piyanosu, müzikte iletişim ve yorumlama dersi verdi. Klasik oda müziği toplulukları ve caz piyano üçlüleri için birçok beste yapan Lennart Simonson'un Pyramus en Tisbe adlı eseri 2016 yılında Uppsala Konser Salonu'nda Uppsala Oda Orkestrası ve kendi grubu Trio X of Sweden tarafından seslendirildi. Şimdi tekrar müziğe dönelim ve albümden Blues for Joje, Papa ve Kalle Kenstedt'i dinleyelim. Blues for Joje ve Kalle Kenstedt, basçı Per Vi Johansson'un besteleri iken Papa, davulcu Joachim Ekberg'in bestesi.

Basçı Pervi Johansson 1970'lerde Kraliyet Müzik Akademisi'nde kontrbas eğitimi aldı ve o zamandan beri birçok müzik türünde aktif bir müzisyen olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Monica Thörner New Band ve Michael Robey'in Big Band'inde Sven Bertil Taub'un Groene Lund Orkester, Torbjørn Langborg and the Feel Life Orkestra ve Vaudeville gibi gruplarda çaldı. 2002 yılından beri Trio X of Sweden'in daimi kadrosunda yer almakta. Davulcu Joachim Jokke Ekbay, Ernie Watts, Jell Öhman, Kenny Barron, Georgie Fame, Scott Hamilton, Joje Vadenius, Anders Paulson, Putte Wickman ve Kalle Moraeus ve daha birçok sanatçıyla ortak projelerde yer aldı. 1993'ten beri Piteå Müzik Koleji ve Framnes Halk Lisesi'nde davul çalma, metodoloji, ensemble, enstrümantal kulak ve benzeri konularda ders vermeye devam ediyor. Ekbay tıpkı Per V. Johansson gibi 2002'den beri Trio X of Sweden'in daimi üyesi. Şimdi tekrar müzik diyelim ve albümden arka arkaya 3 Lennart Simonsson bestesi dinleyelim. The Path, Be Loving ve Viaticum Till Stefan.

Bugün sizlere İsveç'ten bir caz grubunu, Trio X of Sweden ve son albümü Trust'ı tanıtmaya çalıştık. Ne yazık ki bir saati aşkın bir süresi olan albümden iki çalışmayı sizlere dinletemedik. Grubu daha iyi tanımak isteyen caz severleri, Trio X of Sweden'ın tüm albümlerini dinlemelerini öneririz. Çok yönlü bir grup olan Trio X, caz kulüplerinde, konser salonlarında ve büyük festivallerde konserlere kadar birçok projede çalıştığı gibi, halk konserleri, sağlık ve bakım kurumlarında konser vermeye devam etmekte. Genç ve amatör grupları da ders vererek desteklemeye devam eden Trio X of Sweden'ın Trust albümüne son kez dönelim ve Leonard Simonson bestesi WCOD, We Celebrate Orfej Drenyar ve albümdeki tek yabancı beste olan Leonard Bernstein bestesi Some Other Time'ı dinleyerek sizlere veda ederken müziğin hayatınızdan hiç eksik olmamasını diliyoruz.

0: Tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Aydın Eroğlu, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize müzik ve sağlık dolu haftalar diliyoruz.
1: Caz Pusulası. Hazırlayan ve sunan Aydın Eroğlu.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, ben Osman Yüksel. Programımızda Atlantic Records'un kurucusu, modern müziğin en büyük vizyonerlerinden Ahmet Ertegün'ün izinden gidiyoruz ve bizzat Ertegün tarafından kurulmuş olan Rock'n'Roll Hall of Fame'e dahil edilen sanatçıların hikayelerine odaklanıyoruz. Bugünkü programımızın konuğuysa Hall of Fame'e 2000 yılında Amerikalı müzisyen Melissa Etheridge tarafından takdim edilen Bonnie Raitt oluyor ve Runaway ile Something to Talk About eserlerini listemize ekleyerek programımıza başlıyoruz.

Müziğin ruhunu parmaklarının ucunda taşıyan slide gitar tekniği ve derin, buğulu sesiyle Amerikan kök müziğinin simge isimlerinden biri haline gelen Bonnie Raitt, 8 Kasım 1949 tarihinde Kaliforniya'nın Burbank şehrinde dünyaya geldi. Müziğin içine doğmuş bir çocuktu demek aslında hiç de abartı olmaz. Zira babası Broadway'in efsanevi müzikal oyuncularından John Raitt, annesi ise yetenekli piyanist Marjorie Haydock'tu. Sanatla iç içe büyüyen Bonnie, henüz 8 yaşındayken yaz kampında eline aldığı akustik gitarla kendi sesini aramaya başladı. Ancak Bonnie Raitt'in müzikal kaderini belirleyen şey, ailesinin şov dünyasındaki popüler tarzı değil, Amerikan güneyinin derinliklerinden yükselen dertli ve samimi ritimler oldu. 1960'ların ortalarında Harvard Üniversitesi'ne bağlı Radcliffe College'da sosyal ilişkiler ve Afrika çalışmaları eğitimi alırken, Cambridge'in canlı folk ve blues kulüplerine adım attı. Bu dönemde blues müziğin efsanevi menajeri Dick Waterman'la tanışması hayatının kırılma noktası oldu. Dick Waterman sayesinde Delta Blues ve R&B üstadlarıyla birebir vakit geçirme şansı yakaladı. Mississippi Fred McDowell, Sippy Wallace, Moody Waters, Howlin' Wolf ve Sam Hawes gibi müziğin dev isimleri genç Bonnie için sadece birer ilham kaynağı değil, aynı zamanda birer usta ve yol göstericiydi. Erkek egemen bir tarz olarak görülen slide gitar icrasında kendine özgü, pürüzsüz ve hisli bir üslup geliştirdi. Müziği hiçbir zaman ticari bir kalıba sokmaya çalışmadı. Aksine blues, folk, rock ve R&B türlerini harmanlayarak Amerikan müzik tarihinin en özgün tınılarından birini inşa etti.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Ertegün Ünüz'ün de programındasınız ve Rock'n'Roll Hall of Fame'e 2000 yılında dahil edilmiş Bonnie Raitt'le olan beraberliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bonnie Raitt kariyerinin ilk yıllarında albümlerini esas olarak Warner Bros. Etiketiyle çıkarmış ve 1980'lerin sonunda Capitol Records çatısı altında Nick of Time albümüyle devasa bir ticari başarıya ulaşmış olsa da onun Ahmet Ertegün ve Atlantic Records dünyasıyla olan bağı çok daha derin, organik ve manevi bir temele dayanıyordu. Unutulmaya yüz tutmuş R&B ve blues ustalarının hakkını teslim etmek. Ahmet Ertegün'ün kurmuş olduğu Atlantic Records, 1950'ler ve 60'lar boyunca siyahi sanatçıların sesini dünyaya duyuran en önemli limandı. Bonnie Raitt ise gençlik yıllarından itibaren tam da bu Atlantic kataloğundaki kök müzisyenlerin sadık bir öğrencisiydi. Ahmet Ertegün'le Bonnie Raitt'i bir araya getiren en büyük güç, kök müziğe duydukları bu karşılıksız saygı ve sevgiydi. Bu ortak vizyon, 1980'lerin sonunda somut bir dayanışmaya dönüştü. Ruth Brown ve avukatı Howell Bagel'ın öncülüğünde geçmişte hak ettikleri telifleri alamayan emektar sanatçılara yardım etmek amacıyla R&B Vakfı kurulduğunda Ahmet Ertegün ve Bonnie Raitt bu hareketin en ön saflarında yer aldı. Ertegün Atlantic Records adına vakfa ciddi bir mali fon sağlarken Raitt de popülerliğin zirvesinde olduğu bu dönemde sesini ve nüfuzunu eski ustalara adadı. Ahmet Ertegün Bonnie Raitt'i her zaman gerçek bir müzik koruyucusu olarak gördü. Raitt ise Ertegün'ün siyah Amerikan müziğine kazandırdığı prestij ve değere derin bir hayranlık besledi. Atlantic Records'un 40. yıl kutlamaları gibi tarihi organizasyonlarda sahne alan Raitt, Ahmet Ertegün'le sadece bir sektör ilişkisi değil, müziğin haysiyetini savunan iki dostun sarsılmaz bağını da paylaştı diyelim mi? Şimdi Bonnie Raitt'i tekrar sahneye çağıralım. Hemen ardından sanatçının Hall of Fame'e giriş sürecini konuşmak için tekrar burada olacağız.

Yıllar boyu sürdürdüğü istikrarlı çizgisi, taviz vermediği müzikal kalitesi ve kök müziğe katkıları, Bonnie Raitt'i müzik dünyasının en saygın mertebelerinden birine taşıdı. Sanatçı 2000 yılında Rock and Roll Hall of Fame müzesine dahil edilerek ölümsüzler arasındaki yerini aldı. 6 Mart 2000 tarihinde New York'taki Waldorf Astoria Oteli'nde düzenlenen 15. yıllık indiksiyon töreninde Bonnie Raitt'i sahneye takdim eden isim, kendisi gibi güçlü vokali ve samimi tarzıyla tanınan ünlü rock müzisyeni Melissa Etheridge oldu. Etheridge yaptığı duygusal ve övgü dolu konuşmada Raitt'in sadece harika bir gitarist ve yorumcu olmadığını, aynı zamanda kadın müzisyenler için barikatları yıkan bir öncü olduğunu vurguladı. Etheridge, Raitt'in slide gitardaki eşsiz yeteneğini ve şarkı söylerken dinleyicinin ruhuna dokunan o yalın samimiyetini şu sözlerle özetledi. O sahnede

Durup gitarını çaldığında ve o pürüzsüz sesiyle söylemeye başladığında gerçeğin ne olduğunu anlarsınız. Bon Reis ise ödülünü alırken yaptığı mütevazı konuşmasında kendisini yetiştiren eski blues ustalarına, ailesine ve müziğin birleştirici gücüne teşekkür ederek salondakilerden büyük alkış topladı.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Ertegin Öniz'in de programında bu hafta tellere her dokunuşunda aynı zamanda kalbimize de dokunan, samimiyetiyle ve kök müziğe olan tutkusuyla müzik tarihine adını altın harflerle yazdırmaya başaran büyük bir efsanenin Bonnie Raitt'in hikayesine ışık tutmaya çalıştık. Ahmet Ertegün'ün vizyonuyla kesişen ortak sevdası, yani unutulmaz R&B ve blues emektarlarının mirasını yaşatma mücadelesi, Raitt'i sadece bir virtüöz değil, müziğin yaşayan vicdanı da yaptı. Şarkılarında hem kırılganlığı hem de mağrur bir duruşu aynı anda hissettiren bu özel ruh, Ertegün'ün bıraktığı izleri en gururlu şekilde taşımaya devam ediyor. Bir sonraki programımızda müziğin mutfağında iz bırakan bir başka efsanenin hikayesinde ve elbette Ahmet Ertegün'ün unutulmaz mirasının izinde yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

Radyo 3. Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Radyo 3.
1: Orijinal. TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programına hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayıp sunan ben Derya Özsoy ve teknik yönetmen Salih Yılmaz'la birlikte sizleri selamlıyoruz. Programımızın açılış parçası Don't Look Any Further. 1993 yılında M People sayesinde hafızalarımıza kazınan bu parça döneminin büyük ses getiren hitlerinden olmuştu. Ancak parçamız orijinalinde Dennis Edwards ve Siyadah Garrett'a ait. 1984 yılında yayınladıkları bu parçanın ilk versiyonu biraz karışık. Çünkü şarkıyı önce 1980 yılında bir müzik programında Whitney Houston seslendirmiş ancak hiçbir zaman kaydetmemiş. Parçayla karşılaşan Dennis ve Siyadah ikilisi bundan tam 4 yıl sonra şarkıyı yayınlayıp haklarını almışlar ve bu nedenle orijinali onlarla anılıyor. Biz şimdi parçamızın Dennis ve Siyadah versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından M People ve Whitney'den de birer parça dinlemek istiyoruz. İlk olarak Dennis ve Siyadah yorumuyla Don't Look Any Further bizlerle olacak. Hemen ardından M People'dan Search for Hero ve Whitney Houston'dan I Have Nothing dinleyeceğiz. İlk olarak Don't Look Any Further sizlerle.

Sıradaki parçamız This Time I'm In It For Love. 1978'de Amerikalı rock grubu Player tarafından hafızalarımıza kazınan bu parça, en hit parçaları Baby Come Back'ten sonra yayınlanmıştı. Uzun süre müzik listelerinin zirvesinde kalan şarkı, grubun kariyerinde de önemli bir yere sahip. Ancak parçamız orijinalinde Austin Roberts'a ait. 1976 yılında parçayı single olarak yayınlayan sanatçı maalesef hiçbir listeye girememiş. Ancak 2 yıl sonra yayınlanan Player yorumu şarkının hak ettiği değeri görmesini sağlamış. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Austin versiyonuna kulak vereceğiz ama hemen ardından Player'dan da bir parça dinlemek istiyoruz ve ünlü parçaları Baby Come Back diyoruz. İlk olarak This Time I'm In It For Love sizlerle.

Baby Come Back bizlerleydi. Şimdi ise sırada Holding Back the Years var. 1985 yılında Picture Book albümlerinden sonra yayınladıkları bir Simple Red parçası olan şarkı, ikiliye de 29. Grammy ödüllerinde en iyi vokal performans ikilisi ödülünü kazandırmıştı. Ancak parçamız orijinalinde Frantic Elevators'a ait. 1982 yılında parçayı besteleyip yayınlayan sanatçı, parçada yetişkin çağına yaklaşırken annesiyle yaşantısında fark ettiği değişimleri konu alıyor. Parçanın ün kazanması ise Simply Red sayesinde oluyor. Biz şimdi şarkımızın orijinal haline, yani Frantic versiyonu kulak vereceğiz, ama hemen ardından Simply Red'den de bir parça dinlemek istiyoruz ve Sunrise diyoruz. İlk olarak Holding Back the Years sizlerle.

Sunrise bizlerleydi, şimdi ise sırada 60'lardan bir parça You Made Me So Very Happy var. 1969 yılında ünlü caz rock grubu Blood, Sweat and Tears tarafından kaydedilen parça, grubun kariyerinde de büyük bir hit olmuş ve onlara altın plak ödülünü kazandırmıştı. Ancak şarkımız orijinalinde Brenda Holloway'e ait. 1967 yılında Holloway ve şarkının yapımcısı kayıt sürecinde şarkının düzenlenmesi konusunda tartıştıktan sonra Holloway plak şirketinden ayrılmak kararı almış ve parçayı yayınlamamış. Ancak 2 yıl sonra yayınlanan Blood, Sweat and Tears versiyonu müzik dünyasını kasıp kavurmuş. Biz şimdi parçamızın orijinal haline, yani Brenda Holloway versiyonu kulak vereceğiz, ama hemen ardından başarılı gruptan da bir parça dinlemek istiyoruz ve God Bless the Child diyoruz. İlk olarak You Made Me So Very Happy sizlerle.

TRT İstanbul stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz orijinal programı burada sona erdi. Her programda olduğu gibi bu programın kapanışında da başarılı bir ismin konser kaydına yer vermek istiyoruz. Bugünün sanatçısı ise Creed. Başarılı gruba daha önce bu programda hiç yer vermemiştik. Şimdi ise kapanışta grubun 2024 yılında verdikleri unutulmaz Sirius XM konserinden bir kesit var. Hoşçakalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Saat 22.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu Mekke Savunma İttifakı'nın bölge ve dünya barışına katkı sağlayacağını söyledi. Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyoruz dedi. Erdoğan, İsrail'in katliamları altında olan Gazze ve Lübnan'ın unutulmaması gerektiğini vurguladı. İsrail'in saldırganlığının bedelini tüm bölgenin ödediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Erdoğan, görüşme öncesinde Türkiye ile Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu nükleer santralinin açılışını yaptıktan sonra,

bu yıl içinde açılacağına dair söz verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanay İşbirliği Örgütü zirvesi için gittiği Kırgızistan'da lider diplomasisine devam etti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov'la ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerle ikili ilişkiler ele alındı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giderken batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, çalışmalarda ilerleme kaydedildiğini duyurdu. 550 metre derinlikte enkaz olduğu değerlendirilen cisim tespit edildi dedi. Gemi kazasına ilişkin yargı süreci de devam ediyor. 14 kişi tutuklandı. Kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemde, kazazedelerin ifadeleri iddiaları destekler nitelikte. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'da Tarım, Sanayi, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı'nın açılışında konuştu. Bolat, tarımsal üretimde güçlü bir performansımızın olduğunu söyledi. Tarım ve gıda sektörünün ekonomideki önemine dikkati çekti. Trabzon'da ilk raylı sistem hattının temeli atıldı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'da kent içi ulaşımda yeni bir çağın başlayacağını belirtti. Akçaabat ilçe sınırından Trabzon Havalimanı'na uzanacak raylı sistem hattı inşa edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suçla mücadelede komşu ülkeler arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı. Gürcistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Bakan Çiftçi, Gürcü mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine karşı operasyonel işbirliğini artırmayı değerlendiriyoruz dedi. Gülistan doku soruşturması yeni bilgi ve bulgular ışığında derinleştiriliyor. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 30 oldu. Gözaltı sürecinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişinin işlemleri ise sürüyor. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurdun danışmanı Cem Tekinoğlu tutuklandı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Son saldırılarda 4 çocuk daha yaşamını yitirdi. Böylece ateşkesten bu yana katledilen çocukların sayısı 265'e yükseldi. Abluka altındaki Gazze'de açlık krizi de derinleşiyor. İsrail'in cezasız kalan Gazze'deki katliamlarına karşı Türkiye'den tarihi bir hamle geldi. İstanbul İki Nolu Barosu, Gazze'de İsrail'in kadın ve çocuk katliamlarına ilişkin hazırladığı ek delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunacak. 4 klasör ve 25 CD'den oluşan dosya 2 Eylül'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilecek. Trump, ABD'nin İran'ı yeniden vurabileceğinin sinyalini verdi. Saatler sonra CENTCOM'dan Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerine saldırılar gerçekleştirildiği açıklaması geldi. İran, saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız dedi. Ama müzakere kapısını kapatmadı. Tahran-Washington hattında sahadaki gerilimin yanı sıra diplomasi trafiği de hız kesmiyor. Bosna Hersek 4 Eylül'e kadar savunma sanayi fuarına ev sahipliği yapacak. Türk savunma sanayinin devlerini bir araya getiren Balkan Kalkan 2026 fuarına Türkiye'nin yanı sıra 6 ülkeden de sektör temsilcisi katılıyor. Haberleri dinlediniz.

Nerede yine sizlerleyiz. Uzun beyaz bulutun ülkesi Yeni Zelanda'ya ayırdığımız bu son bölümde yerel armonilerin reggae, dub, funk ve soul ritimleriyle buluştuğu ülkenin önde gelen müzisyenlerinin güncel albüm çalışmalarından örnekler dinleyeceğimiz programımıza başlıyoruz.

Açılışta Rolling Stones dergisi tarafından dünyanın en iyi reggae topluluğu olarak tanımlanan The Black Seeds'in 2010 yapımı On The Sun albümünde yer alan Fire isimli parçalarının konser yorumunun ardından küçük sahil kasabası Ragland'dan gelen ve Roots Reggae tarzı müzikler yapan topluluk Cornerstone Roots'tan Wake Up adlı şarkıyı dinledik. Reggae, 1960'ların sonlarında ortaya çıktığında sadece Jamaika'da değil, tüm dünyada kültürel bir bomba etkisi yaratmıştı. Bu müzik dünya çapında toplumları etkilemiş, özellikle

Avrupa, Amerika, Afrika ve Pasifik bölgesinde ortaya çıkan yeni karşı kültür hareketlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştu. Reggae ve Rastafari, Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya ve Avustralya'da özellikle yerel halk arasında son derece popülerdi. Ortak yaşanmışlıklar açısından bu toplumların geçmişine baktığımızda Jamaikalılar ve Afrikalılar gibi Maoriler, Aborjinler ve Kanaklar da sömürgecilik, köleleştirme ve soykırımı yaşamış, batılı ülkelerin gelenekleriyle dini inançlarını reddetmişlerdi. Bu yüzden söz ettiğimiz yerel halkların birçoğu kendilerini reggae şarkılarının sözleri ve Rastafari hareketi aracılığıyla tanımış ki bu da onların haklarını ve onurlarını kurtarmaya yardımcı olmuştu diyebiliriz. Dünyadan yerel seslerde şimdi bizi kalıplaşmış müzik türlerinin çok ötesine taşıyan topluluk Fat Freddy's Drop'un 2005 tarihli Based on a True Story albümünden Kais Kreis, hemen arkasından ünlü psychedelic blues and roots grubu Trinity Roots'un Home, Land and Sea albümünden seçtiğimiz Way I Feel ve Dream sizlerle.

Dünyadan yerel seslerde Uzun Beyaz Bulut'un ülkesi Yeni Zelanda'nın önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam ediyoruz. Yeni Zelanda açısından reggae, 1970'lerin ikinci yarısında özellikle Maori ve Pasifik bölgelerinde etkili olmaya başlamıştı. Bu eğilim, bilhassa 1979'da Bob Marley and the Wailers grubunun Yeni Zelanda'ya yaptıkları konser turlarının ardından bölgedeki reggae tarzı gruplarda bir yükselişe neden olmuştu. Yeni Zelandalı antropolog Brent Clough bu konuda yazdığı bir makalesinde Okyanusya'da binlerce amatör ve profesyonel müzisyenin Marley'in şarkılarının tercümanları olduğunu ya da Marley tarzı reggae yaptıklarını, hatta şarkılarının kasetleri, CD'leri veya ses dosyalarının birçok özel koleksiyonda ilk sıralarda yer aldığını anlatıyor. Bugünkü programda yer verdiğimiz müzik toplulukları, Pasifik Reggae'nin öncüleri olarak şarkılarında kişisel mücadelelerine ve bir parçası oldukları toplulukların karşılaştığı zorluklara değiniyorlar. Müziklerinin sözleri, yerel meseleler, Yeni Zelanda'daki Pasifik kimliği, Pasifik'teki Fransız nükleer deneyi, Bob Marley ve onun ahlakının yaşamları üzerindeki etkisini yansıtıyor. Pasifik Reggae, bu yerel sanatçıların üretkenliği ve dinamizmi sayesinde gelecekte de güçlü olmaya devam edecek gibi görünüyor. Dünyadan Yerel Sesler'de programımızın sonuna yaklaşırken, ilk olarak reggae, roots, funk ve dubstep türlerinde çalışmaları bulunan topluluk Kora'nın 2004 tarihli Volume EP albümünden seçtiğimiz Burning, ardından Yeni Zelanda'nın soul ve hip hop kraliçesi kabul edilen Lady Six'ten Walk Right Up ve son olarak ülkenin en iyi müzisyenlerinden ve yeni yeteneklerden oluşan topluluk Fly My Pretty's'ten bir konser performansı Bag of Money huzurlarınızda.

Önümüzdeki hafta Avustralya'yı ziyaret edip ülkenin önde gelen yerel müzisyenlerinden şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Programımız hakkında görüş ve önerilerinizi dünyadanyerelsesler@gmail.com adresine iletebilir. Programımızla ilgili duyuruları Dünyadan Yerel Sesler Instagram ve Facebook sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Her salı saat 22.05'te TRT Radyo 3'te Dünyadan Yerel Sesler'le buluşmak dileğiyle programı hazırlayan Onur Metinel, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben Hafize Okan, hepinize müzik dolu bir hafta diliyoruz. Esen kalın. Dünyadan Yerel Sesler.

0: caz ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk'er Sarp.
1: İyi akşamlar değerli caz severler. İstanbul Radyosu mikrofonlarından Radyo 3 frekansında Caz Ağacı programında caz tarihinin en trajik ve en dahi piyanistlerinden biri olan Bud Powell'ın The Lonely One ve Bud Plays Bird albümünden seçtiğimiz kayıtlarla karşınızdayız. The Lonely One albümü onun diskografisinde hem müzikal olgunluğu hem de hayatının melankolisini yansıtması açısından oldukça özel bir yere sahiptir. Bebop piyanocunun babası olan Bud Powell, Bud Plays Bird albümünde ise modern cazın kurucu ortağı, yakın dostu ve müzikal ikizi saksafoncu Charlie Bird Parker'ın bestelerini yorumlar. Önce The Lonely One albümündeyiz. Powell'a bu albümde genellikle George Weaver, kontrbass ve Art Taylor, davul gibi dönemin yetkin ritim seksiyonu

Matt Powell, bebop akımının piyanodaki kurucusudur. Charlie Parker ve Dizzy Gillespie'nin saksafon ve trompetle yaptığı hızlı, agresif ve akor temelli devrimi piyanoya uyarlayan kişidir. Ancak 1950'lerin ortalarına gelindiğinde Powell, ciddi mental sağlık sorunları, elektroşok tedavileri ve bağımlılığın pençesindeydi. The Lonely One ismi tesadüf değildir. Albüm, Powell'ın o dönem içinde bulunduğu derin yalnızlığı, zihinsel yorgunluğunu ve içsel hüznünü adeta notalara döker. 1940'lardaki o durdurulamaz ultra hızlı ve hatasız çalma stilinin yerine daha olgun, boşlukları daha iyi kullanan ve duygusal ağırlığı yüksek bir minimalist yaklaşım almıştır. Willow Weep For Me, Mediocre ve All The Things You Are ile cazacı devam ediyor.

Radyo İşte Cazacı programında Bud Powell'ın The Lonely One ve Bad Place Bird albümlerinden seçtiğimiz kayıtları dinlemeye devam ediyoruz. Bazı caz eleştirmenleri Powell'ın 1953 sonrası kayıtlarını geçirdiği rahatsızlıklar nedeniyle tekniğinin zayıfladığı gerekçesiyle eleştirir. Ancak The Lonely One albümü tekniğin azaldığı yerde duygunun ve armonik derinliğin nasıl devraldığının mükemmel bir kanıtıdır. Powell, geleneksel stride piyanistleri gibi sol eliyle sürekli ritim tutmak yerine sol elini sağ elindeki soloları destekleyen modern ve vurmalı perküsif akor yerleştirmeleri için kullanır. Bu albümde bu yaklaşımın en olgun örneklerini duyarsınız. Epistrophe, Dance of the Infields ve Salt Peanuts dinliyoruz.

Bud Powell'ın Bad Place Bird albümüne geçiyoruz. Bu albüm caz tarihi ve özellikle bebop akımı için adeta kutsal bir buluşma niteliğindedir. Bebop piyanocunun babası olan Bud Powell bu albümde saksafoncu Charlie Bird Parker'ın bestelerini yorumlar. The Lonely One albümünde bahsettiğimiz o içe dönük melankol yerini burada tam bir saygı duruşuna ve bebop deyasının patlamasına bırakır. The Lonely One albümündeki o muazzam ritim seksiyonu aynen buradadır. Bud Powell piyano, George Dwyer kontrbass ve Art Taylor davul. Albüm tamamen Charlie Parker klasiği olan ya da onunla özdeşleşmiş bebop marşlarından oluşur. Bigfoot ve Confirmation. The Lonely One albümünde olan bu parçayı burada çok daha odaklanmış, daha agresif ve Burke vari bir üslupla dinleriz.

Charlie Parker 1955 yılında hayatını kaybetmişti. Powell bu kayıtları dostunun ölümünden 2 yıl sonra yaptı. Dolayısıyla albüm Powell için hem bir yaz süreci hem de Bird'ün mirasını selamlama biçimidir. Charlie Parker'ın saksafonla çaldığı o ultra hızlı, akrobatik ve bol kromatizmli yarım ses adımlı melodileri piyanoda aynı hız ve kesinlikle çalmak insanüstü bir koordinasyon gerektirir. Powell sağ eliyle adeta görünmez bir saksafon çalar. Bird'ün nefesli enstrüman kalıplarını piyanonun tuşlarına kusursuz bir etched, keskin, kazınmış artikülasyonla aktarır. Coco, bebop tarihinin çalması en zor, en yüksek tempolu parçalarındandır. Powell bu parçada kariyerinin erken dönemindeki o patlayıcı

0: Herkese huzur dolu bir gece dilerken haftaya yine aynı saatte Caz Ağacı'nda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Caz Ağacı. Hazırlayan ve sunan Cenk Er Sarp.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa...

Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Isaac Albeniz'in solo piyano için bestelediği ve İspanya'nın farklı bölgelerinin müzik tarzlarını tasvir eden İspanyol Suite'inden bölümleri ve Haydn'ın Re Major 2. Cello Konçertosunu dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Antonio Vivaldi ile başlıyoruz. Bestecinin Opus 4 Fa Major 9 numaralı keman konçertosunu solist Fabio Biondi ve Europa Galante topluluğu seslendiriyor.

Kemancı Fabio Biondi ve Europa Galante topluluğu eşliğinde Antonio Vivaldi'nin Opus 4 Fa Majör 9 numaralı keman konçertosunu seslendirdi. Hırvat besteci Frano Paratz'ın Zagreb gitar üçlüsü için 1992 yılında kaleme aldığı trio ile devam ediyoruz.

Frano Paratz'ın 1992 tarihli gitar triosunu Zagreb Gitar Üçlüsü'nden dinlediniz. Danimarka Ulusal Romantizminin temsilcisi Friedrich Kuhlau'nun 1816 yılında kaleme aldığı Opus 27 Sihirli Arp başlıklı oyun müziği var sırada. Danimarka Radyosu Konser Orkestrası seslendiriyor.

Danimarkalı besteci Friedrich Kuhlau'nun 1816 tarihli Sihirli Arp başlıklı eserini Roman Zellinger yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası seslendirdi. Le Concert Brise Oda Müziği Topluluğu'nun La Monica adlı anonim şarkı üzerine doğaçlamalarıyla devam ediyoruz.

Le Concert Brise Oda Müziği topluluğunun La Monica adlı anonim şarkı üzerine doğaçlamalarını dinlediniz. Benjamin Britten'ın mezzo-soprano ve piyano için kaleme aldığı Opus 41, Ninnilerin Cazibesi adlı şarkı zinciri var sırada.

Mezzo-soprano Kristin Rice, piyanist Roger Vignol eşliğinde Benjamin Britten'ın Ninnilerin Cazibesi adlı şarkı zincirini seslendirdi. Isaac Albeniz'in solo piyano için bestelediği ve İspanya'nın farklı bölgelerinin müzik tarzlarını tasvir eden İspanyol Suite'inden bölümlerle devam ediyoruz.

Piyanist Ilse Graubina, Isaac Albeniz'in 1887 yılında tamamladığı Opus 47 İspanyol Suite'inden bölümler seslendirdi. Lais de Narvaez'in 15. yüzyıl İspanyası'na ait bir telli çalgı olan Vihuela için bestelediği eserlerden bir seçki var sırada.

Hopkinson Smith, 15. yüzyıl telli çalgısı Vihuela ile dönemin bestecisi Lais de Narvaez'in eserlerinden bir seçki seslendirdi. Johann Sebastian Bach'ın kuzeni olan Johann Ludwig Bach'a ait İsa'nın Kanı başlıklı motetle devam ediyoruz.

Johann Ludwig Bach'ın İsa'nın Kanı başlıklı motetini Vox Luminus vokal topluluğundan dinledik. Programımızın bu bölümü 1951 yılında el yazmaları bulunduktan sonra Haydn'a ait olduğu tespit edilen Re majör 2. cello konçertosuyla sona eriyor. Solist Primoz Zalesnik.

Haydn'ın Re majör 2. çello konçertosunu solist Primož Zeleznik ve Günter Pihler yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno Gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü üyeleri tarafından 1994'te İngiltere Kraliyet Müzik Koleji'ndeki öğrencilik yıllarında kurulan Belsea Quartet'in 25 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Grubun bugünkü üyeleri 1. kemanda Corina Belsea Fisher, 2. kemanda Suyeon Kang, Viola'da Krzysztof Hojelski ve Cello'da Antoine Lederlin. Konser programından ilk olarak Felix Mendelssohn'un Opus 81 yaylı dörtlü için 4 parça serisinden seçkiler dinliyoruz.